0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz,

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medyada

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Aydın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlık dünya kültürüne, dünya mirasına nasıl katkıda bulundu, bunu ele almaya çalışıyoruz. İlk bölümümüzde aslında edebiyata biraz değinmek istedik ve genel olarak Hristiyanlığın kültür ve sanata etkisinden bahsetmiştik. Ve bunların hepsinin altında aslında Tanrı sözünün yattığını da görmüş olduk. Tanrı sözünden beslenildiğini görmüş olduk. Bu bölümümüzde müziğe girmek istiyoruz. Müziğe Hristiyanlığın etkisi nedir? Bunu ele almak istiyoruz. Ama öncesinde bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bize ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve eş zamanlı canlı yayınımızı YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Onun için de Radyo Maranata sayfasını YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşleriniz olursa, programlarımız hakkında, Hristiyanlık inancı hakkında merak ettiğiniz konular varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ben aslında biraz müzik nasıl ortaya çıktı, buna biraz değinmek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın peki müziğe etkisi nedir, onu da Göksel'le soracağım. Ve birlikte aslında bu konuda bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Aslında müziğe baktığımız zaman müziğin başlangıcı tam olarak bir tarihlendirmemiz çok zor olan bir unsur. Aslında birçok sanat unsuru gibi müzik de doğanın taklit edilmesinden ortaya çıkan bir şey. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Örneğin biz doğaya baktığımız zaman, yaratılışa baktığımız zaman orada kuşları görüyoruz. Tanrı'nın yaratmış olduğu diğer canlıları görüyoruz ve hepsinin bir ritim duygusu olduğunu, hepsinin birer aslında ses çıkarttıklarını, doğal olarak bir ezgiye dönüştüğünü bunun görüyoruz. Ve bütün sanatlar gibi müzik de aslında bu canlılığın taklit edilmesinden ortaya çıktığını hatırlıyoruz. O yüzden tam bir tarih vermemiz çok zor olsa da aslında insanın içgüdüsel olarak bir ritim duygusuna ve doğa seslerini taklit etmesiyle ortaya çıktığını özetleyebiliriz. Ve ilkel müzik ya da tarih öncesi müzik olarak adlandırılan müzik de aslında Avrupa'nın genelinde ve Avrupa'dan etkilenmiş diğer bölgelerde antik müzik olarak da adlandırılan bu müzik M.Ö. 1500'de ilerlediğini, devam ettiğini bunun görüyoruz. Ancak yine de böyle izole bölgelerde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. O yüzden biraz araştırılması da tarihsel olarak zor bir konudur. Ben Göksel'e şunu sormak istiyorum. Aslında müziğe, müzik tarihine Hristiyanlığın nasıl katkısı olmuştur?
2: Tek kelimeyle söylemek gerekirse tapınmak. Yani Hristiyanlık, aslında Hristiyanlık da demeyelim, yani tarih boyunca Rabbin halkı sürekli Tanrı'ya tapındılar ve Tanrı'nın da isteği buydu ve bu tapınmayı kutsal kitapta Mezmurlar kitabında görüyoruz. Kültürümüzde Zebur diye bilinen kitabın bir parçasıdır Mezmurlar.
0: Evet.
2: Çoğunluğu Davut tarafından yazılan 150 adet mezmur var ve bu mezmurların özelliği tarih boyunca hem eski anlaşma hem yeni anlaşma döneminde Tanrı'ya tapınma sırasında kullanılan ilahiler olarak göze çarpıyor. Bu şiirsel yazılar olarak göze çarpıyor. Ve orada birçok ayette şunu görüyoruz. Tanrı Davut ve diğer mezmur yazarları aracılığıyla hep şu benzeri ayetleri söylüyor. Lirle, çenkle beni yüceltin, bana övgüler sunun. Çok ilginç, çünkü bu Tanrı'nın bizden bir isteği. Ona tapınmamızı ve onu yüceltmemizi istiyor. Ve eski anlaşmada gene tapınak döneminde de şunu görüyoruz ki okuduğumuz kutsal yazılarda özel görevli müzisyenler var. Rabbi yüceltmek için, Rabbi övgüler sunmak için. O zaman şunu söyleyebiliriz. Tapınma aracılığıyla Hristiyanlık müzik tarihine eşsiz katkılar yapmıştır.
0: Evet. Gerçekten ilginç bir nokta çünkü yaratılışın da bütününde bu belki tapınma isteğini ya da müzik ile kendini dile getirme isteğini görüyoruz. İlerleyen dakikalarda aslında soracağım yani Tanrı neden bizim müzikle tapınmamızı istiyor diye ama belki bu noktada bir örnek okumamız gerekebilir. Siz aslında mezmurlardan bahsettiniz. 98. mezmurdan ben okumak istiyorum. Öyle ki belki dinleyenlerimiz aklında bir soru işareti oluşmuş olabilir. Yani bir mezmur nasıl gözükür, bir mezmur kulağa nasıl gelir veya da nasıl yazılır gibi. Aslında mezmurun övgü anlamına geldiğini biliyoruz ve bu da tehilim olarak. Grekçe miydi bu yoksa?
2: İbranice.
0: İbranice dedi değil mi? İbranice'de aslında tehilim olarak dile geldiğini hatırlıyoruz. Grekçe'de de salmoi olarak yazılıyor. Ve Türkçe'de de mezmurlar ya da mezmur olarak bunu görüyoruz. Ve övgüler aslında yani Tanrı'ya övgülerin dizildiği bir ilahi eser diyebiliriz. Ve 98. mezmurda aslında kutsal kitabın içerisinde yer alan bir mezmurda şöyle bir örnek var. Onu dile getirmek istiyorum. Çünkü kısa bir mezmurdur. Diyor ki yeni bir ezgi söyleyin Rabbe. Çünkü harikalar yaptı. Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. Rab ulusların gözü önünde serdi kurtarışını, zaferini bildirdi. İsrail halkına sevgisini, sadakatini anımsadı. Tanrımızın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. Sevinç çığlıkları yükseltin Rabbe, ey yeryüzündekiler. Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın. Lirle ezgiler sunun Rabbe, lir ve müzik eşliğinde. Boru ve borazan eşliğinde. Sevinç çığlıkları atın kral olan Rabbin önünde. Gürlesin deniz ve içindekiler, gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. El çırpsın ırmaklar, sevinçle aykırsın dağlar Rabbin önünde. Çünkü o geliyor yeryüzünü yönetmeye. Dünyayı adaletle, halkları doğrulukla yönetecek diyor. Burada bir aslında örnek bir mezmuru sizinle paylaşmak istedik. Peki kim geliyor? Göksel, biri geliyor diyor burada. Kim
2: evet,
0: geliyor?
2: Yani mezmuru okuduğumuzda bilmiyorum dinleyenlerimiz de aynı fikirde olacaklar mı ama ezgi söylemekle başlıyor. Bu ezgi söylemek, müzik yoluyla Rabbi övmek. Peki nelerden bahsediyor bu mezmur? Rabbin yaptığı harikalardan bahsediyor. Hayatlarımızda yaptığı harikalardan ve kurtarışından. Buna benzer birçok mezmur görüyoruz. Zaten öyle ki Rab'be tapınırken bahsettiğimiz konularda onun yaptığı harikalar üzerine, onun bizi kurtarışı üzerine odaklanıyor. Ve bir başka noktaya daha değiniyor. Bu noktanın da altını çizmek istiyorum. Sevinmek. Hı hı. Tapınmak aynı zamanda sevinmek. Çünkü önce Rabbin yaptığı harikalardan ve kurtarışından bahsediyoruz. Sonra bunu bizim üzerimizde yaptığı için seviniyoruz. Çünkü onun sayesinde, onun yaptıkları sayesinde kurtarıldığımızı biliyoruz imanlar olarak. O zaman bu sevinmek de bunu göstermenin iyi bir yoludur. Bu tapınmayı göstermenin iyi bir yoludur. Bir diğer ilginç nokta da şu. Doğadan bahsediyor. Hmm. Irmaklardan, denizden, denizin içindekilerden, evet. Dağdan. Sanki bir anlamda yaratılan her şeyin Tanrı'ya övgü sunması evet. gerekiyor. Sadece insan veya hayvanlar değil ama ırmaklar, dağlar, denizler, bütün her şey Tanrı'ya övgü sunsun diyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Aydın, biri geliyor. Bu mezmur yazıldığında henüz İsa Mesih beden alıp aramıza gelmemişti. Belki 1000 ila 1500 sene var bu mezmurla İsa Mesih'in Betlehem'de bundan 2000 yıl önce doğması arasında. Bu neden önemli? Çünkü bu mezmur yazarının bahsettiği şey şudur. Sevinelim, ezgi söyleyelim, bağıralım, çağıralım, müziklerle Rabbi övelim. Çünkü birisi gelecek ve o kişi yeryüzünü yönetmeye gelecek. Ve dünyayı adaletle, halkları da doğrulukla yönetecek evet. diyor. Peki bizim bir yöneticiden beklediğimiz nedir? Yani bu dünyada eksik olduğunu düşündüğümüz şey adalet değil mi? Veya doğrulukla yöneten yöneticiler eksiktir. Ama bu mezmur yazarı diyor ki bizim bir umudumuz var. Birisi gelecek ki o kişi İsa Mesih'tir. Onun gelişiyle birlikte halklar sevinecek, kurtuluş sağlanacak ve o adaleti ve doğruluğu dünyaya getirecek. İşte tekrardan bunun sevinci de bizi mezmurlara ve tapınmanın merkezindeki sevince götürüyor.
0: Evet, burada da aslında eski ahitten bir örnekle İsa'dan çok önce yazılmış bir süreçte yine Mesih İsa'dan bahsedildiğine ve onun işlevlerinden bahsedildiğini görüyoruz. Tabii ki Kutsal Kitabın bütününü okuduğumuzda bunu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ben aslında biraz Hristiyanlık müziğe, şu an günümüzdeki müziğin terminolojisine nasıl etki etti, oradaki küçük başlıkları da değinmek istiyorum. Sonrasında Göksel'le beraber aslında kısaca yorumlar da yapmak istiyoruz bunun üzerine. Erken Hristiyan ilahiyesine baktığımız zaman aslında zaten Göksel bahsetti, tapınmanın orada yoğunluklu olduğunu görüyoruz ve Batı kültüründeki aslında Hristiyanlığın etkisi erken kilisenin ibadet biçimi olarak ilahiyi geliştirdiği döneme kadar izlenebileceğini burada görüyoruz. En ünlü ilahi formu aslında Gregorian ilahisi olduğunu görüyoruz ve Papa Gregory'den adını aldığını ve Batı müziğinin sonraki gelişmelerine bir temel oluşturduğunu bunun görüyoruz. İkinci bir nokta var, müzik notasyonunun gelişimi konusunda. İşte Hristiyan keşişlerin müzik notasyonunun gelişiminde öncü bir rol izlediklerini görüyoruz. Öyle ki az önce bahsettiğim o Gregorian ilahisinde kullanılan bazı çeşitli müzik türleri zamanla modern müzik notasyon sistemi haline geliyor. Oradaki yazım stiliyle alakalı. Ve sadece müziğin bestelenmesi ve icrasını devrimleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bugün de var olan yüzlerce türün, aslında janraların ortaya çıkmasına da katkı sağlamış oluyor. Orta Çağ koro müziği var. Orta Çağ döneminde aslında şimdi bilinmeyen olarak kabul edilen bestecilerden Hildegard var örneğin. Ve bunun gibi birçok kişi var. Hristiyan ibadet törenleri ve törenleri için karmaşık koro müzikleri aslında yaratıyorlar. Ve bu gelişme daha sonraki yüzyıllarda gelişecek polifonik olarak bilinen, aslında çok sesli olarak bilinen, o sadece tek sesten uzak olan polifonik olarak bilinen müziğin ortaya atılmasına ve bunun temelinin atılmasına fayda sağladığını görüyoruz.
2: Biraz şöyle söyleyebilir miyiz Aydın? Yani tarihin başlangıcından beri Rabbe hep tapınan bir bakiye oldu.
0: Evet.
2: Sadece Rabbe tapınan ve onların sayesinde bu kadar yüzyıllık tarihte müziğe katkı inanılmaz derecede fazla. Yani yeni müzik aletleri veya işte söyleniş şekillerinin değiştirilmesi. Çünkü eğer buradaki amacımız Rabbi yüceltmekse, Rabbe tapınmaksa, elbette ki bunu icra eden kişiler mümkün olan en iyiyi yapmaya çalışıyor. Hani hep şundan bahsediyoruz ya, Hristiyanlar en iyi yapmaya çalışıyor. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar Rabbe yücelik getirmesi için yapıyorlar. Ve tapınma bunun için çok güzel bir örnek. Bu sayede de hala da günümüzde de müziğin gelişmesi, müzik aletlerinin gelişmesi, yeni müzik türlerinin oluşmasının hepsinde bu Hristiyanlığın etkisini görebiliyoruz. Öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve sen de aslında programın başında bahsettin. Bir şekilde tüm yaratılışın buna katkı sağladığını görüyoruz. İşte 98. mezmurda okuduk. El çırpsın ırmaklar, sevinçle haykırsın dağlar gibi. Aslında bir şekilde ruhumuz buna da ihtiyaç duyuyor gibi ve müziğe de ya da ezgilere de aslında bizim ruhumuzun yaradanımıza olan ihtiyacının dile gelmesi gibi bir şekilde de yaklaşabiliriz. Bunu da görüyoruz. Tabii ki müzik bestelemek uğraş gerektiren bir şey ve aslında maddi anlamda da çok harcamamız gereken bir süreç olabiliyor. İnsanoğlu hep bir şekilde müzik ürettiğini görüyoruz ama kilisenin burada çok kilit bir rol oynadığını görüyoruz. Çünkü belki bazı insanlar müzik üretmeyi bırakmış olabilirler ama kilisenin sürekli olarak müziğe katkı sağladığını, müzik ürettiğini görüyoruz. Ve bunun temel sebebi de aslında Tanrı'yı yüceltmek olduğunu görüyoruz. Haliyle müzik eserlerine baktığımız zaman, müzisyenlere baktığımız zaman onların etkilendiği ve onların ilk olarak aslında müzikle olan temaslarında referans gösterdikleri noktalar yine hep kutsal kitap olduğunu görüyoruz ve bir şekilde hep Tanrı'yı yüceltmek ve Mesih'in müjdesindeki o lütuftan hissettikleri duyguları aktarmakla alakalı olduğunu görüyoruz. Ve o yüzden kilisenin amacı nedir? Yani kilise neden müzik üretiyor, kilise neden müzikle uğraşıyor, bu kadar zamanları ayırıyor gibi bir düşünce kafamızda varsa bunun sebebinin aslında Tanrı'yı yüceltmeye olan ihtiyaç ve bu hedefle yapıldığını görüyoruz. Ve Göksel de bahsetti, aslında biz Tanrı'ya bir şey vermek istiyorsak bu en iyisi olmalı, en iyi armağan olmalı. Öyle ki ki biz zaten sanatı, kültürü, elimizdeki bütün bu güzel sanatları zaten en iyi üretebildiğimiz şekilde Tanrı'ya sunmaya çalışıyoruz. Kilise bunu hedefliyor ve sanatın ve kültürün temelinde bunun oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra aslında birkaç müzisyene de değinmek istiyoruz. Çünkü barok gibi çeşitli kültürler var. Koro müziği var, gospel müziği var. Ve reformun acaba Hristiyanlığa nasıl etkisi oldu? Bunun Hristiyan müziğine nasıl etkisi oldu? Ve diğer batı müziğine nasıl etkisi oldu? Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü bütün bunların aslında katkıları oldu. Bakalım bunlar nasıl etkide bulundu? Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle. Radyo Maranata.

0: Ve değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Göksel Moroğlu ile birlikteyiz ve Hristiyanlığın aslında müziğe nasıl etkisi oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. İlk bölümde biraz temel bir giriş yaptık. Burada hemen hızlıca diğer konumuza giriş yapmak istiyorum ama öncesinde bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi ve tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi tekrardan hatırlatmış olayım. Tabii ki reformasyonun, Rönesans'ın ve reformun da aslında müziğe etkileri oldu. Ve Rönesans'a baktığımız zaman aslında Rönesans döneminde Prez ve Palestina gibi şimdi bilinmeyen figürlerin aslında bestelediği çeşitli eserler var ve onların polifonik müziğe katkıda bulunduklarını görüyoruz. Polifonik müziğin geliştirdiklerini görüyoruz. Ve bu dönemde aslında Hristiyan kurumları ve Hristiyan müziğine bağış yapan o kişiler müziğin destekçileriydi. Ve müzisyenlere aslında zanaatlerini geliştirmelerine olanak sağlayan mali desteği de sağladılar. Aslında birçok günümüzde bildiğimiz ismin bu şekilde geçindiğini ve hiç geçim derdi olmadan aslında sanatlarına, müziklerine sadece odaklanabildiklerini görüyoruz. Bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bağış kültürünü, bağışta bulunma kültürünün de müziğe bu konuda katkıda bulunduğunu görüyoruz. Biraz reformdan da bu konuda bahsetmemiz gerekiyor tabii ki, Rönesans'tan bahsettiysek. Aslında Protestan reformasyonu Hristiyan müziğinde büyük bir değişime yol açıyor. En önemli etkenlerden biri de aslında vaiz ve teolog olan Martin Luther. O kilise cemaatinin şarkılarını göz önünde bulundurarak İncil odaklı ilahiler besteliyor ve bu bugün bildiğimiz o ezgisel ilahilerin başlangıcına bizi götürüyor ve ilahilerin çoğu Hristiyan kiliselerinin yaşamında temel bir parça haline geliyor. Bu konuda reformasyonla alakalı bir yorumun var mı Göksel?
1: Evet Aydın, yani reformun birçok yalnızcası var söyleyelim. Hani yalnızca kutsal yazılar vesaire vesaire ama madem ki müzikten bahsediyoruz ve müziğin tapınmayla olan ilişkisinden bahsediyoruz, bu bizi reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrinine götürüyor. Şunu belirtmekte fayda var. Şu anda seküler müzik genelde dinleyenleri eğlendirsin, onlara keyifli vakit geçirsin diye yapılıyor. Fakat biz tapınma amaçlı baktığımızda müzik biz eğlenelim veya sadece keyifli vakit geçirelim diye değil, fakat tüm yüceliği yalnızca Tanrı'ya vermek için kullandığımız bir araç. Ve bize keyif veren şey de Tanrı'ya tapınabilme ayrıcalığı, Tanrı'yı yüceltme ayrıcalığı. Ve çok ilginç ki kutsal kitapta şunu da görüyoruz. Biz cennete gittiğimizde ve sonsuza dek Tanrı ile birlikte orada olduğumuzda yapacağımız şey de sonsuzlara dek Rabbi yüceltmek, evet, tapınmak. Kutsal kitap diyor ki her dilden insanlar Rabbi övecekler, hep birlikte ona ezgiler söyleyecekler. O yüzden reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrini bize bu noktada çok önemli bir katkı yapıyor. Tapınmak bir Hristiyan'ın yaşamının olmazsa olmazı.
0: Evet, temelinde bunun yattığını görüyoruz, tapınmanın. Çok önemli, çok kıymetli bir şey ve aslında yaradan ve yaradılan arasındaki çok güzel bir bağ olduğunu da o tapınmanın hatırlıyoruz. Ben biraz aslında daha Hristiyanlığın müzik terminolojisine olan katkılarından devam etmek istiyorum. Çünkü barok müzik gibi bir kültürün de girdiğini görüyoruz. Az önce reformasyondan bahsettik. Reformasyonun ardından barok dönemi aslında Handel'in meşhur oratoryoları var. Örneğin Messi isimli harika bir oratoryosu var. Onunla beraber başlıyor. John Sebastian Bach'ın eserleri var. Vivaldi'nin yine dini eserleri var, besteleri var. Birçok dini müzik eserine bunlar aslında ev sahipliği yapıyor. Bu barok dini müzik aslında kültürüyle beraber. Ve bu eserler genellikle karmaşık koro ve enstrümantal düzenlemeleri içeriyordu ve gerçekten sağlam bestelerdi bunlar. Bestelenmesi de zor olan bestelerdi. Ve John Sebastian Bach'tan burada kısaca bahsetmek istiyorum. Sonrasında Göksel'e devredeceğim mikrofonu. Aslında John Sebastian Bach'ın çok önemli bir ork müziği bestecisi olduğunu biliyoruz. Kendisi bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi ork müziği bestecisidir. Ve onda çok ilginç bir hikaye var. John Sebastian

0: bir araya getirdiğimiz kelime herhalde mükemmellik, değil mi? Yani yaptıkları işi harika bir şekilde yapan, evet, mükemmel yapan kişiler. Bunun da nedeni bahsetmekten bıkmayacağım 1. Korintliler'deki ayet. Ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu kişiler de bunun farkında ve o yüzden hala aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, evet, Vivaldi'nin eserleri, Bach'ın eserleri ne kadar böyle sanki dinledikçe daha da güzelleşiyor, değil mi? O zamana direniyor ama baktığımız, şimdi biraz daha günümüze yakın eserlere baktığımızda çok kısa sürede eskiyen, önemini yitiren, evet, parçalar görüyoruz. Evet, ve birkaç yıl içerisinde unutulup giden bir sürü şarkı var, değil mi? Ama bu saydığın kişilerin eserleri aradan yüzyıllar geçmesine rağmen sadece unutulmak değil ama değerlerine daha da değer katıyorlar. Bu çok önemli.
1: Kesinlikle. Tanrı'ya adanmış olmaları da çok önemli. Burada işte John Sebastian Bach'ın İsa'nın adıyla diye başlaması çok önemli. Çünkü zaten yaratılış İsa ile beraber başladı ve o da kendi yaratımını İsa ile başlatıyor. Ve biz İsa'nın alfa ve omega olduğunu, başlangıç ve son olduğunu biliyoruz. Ve yalnız ona iman ile aslında Tanrı ile barışabileceğimizi de burada tekrar hatırlıyoruz. Klasik ve romantik dönemler var. Aslında barok dönemin ardından Batı dünyasının en yetenekli bestecilerinden bazıları ortaya çıkıyor. Haydn gibi, Mozart gibi, Beethoven gibi, Brahms gibi isimler ve Hristiyan inancından ilham aldıklarını bu kişilerin biliyoruz. Zengin ve anlamlı bu bağlamda müzikler besteliyorlar. Örneğin Haydn'ın Creation, Mozart'ın da Requiem Mass in D minor, re minor tonundaki o eseri ve Beethoven'ın da Ode to Joy eserleri bunlardan bazıları olduğunu görüyoruz. Sonrasında koro müziği var. Kilise koroları aslında meşhur, belki herkesin filmlerde gördüğü, gıpta ettiği o kilise korolarının müziklerine baktığımız zaman işte yüzyıllardır Hristiyan ibadetinin merkezinde bunun yer aldığını görüyoruz. Onların etkisi sadece dini ortamlarla sınırlı kalmıyor. Çünkü koro müziği aslında Batı klasik ve dünyevi müzik geleneğinin önemli parçaları olarak da varlığını sürdürüyor. Yani seküler müziğe de bu bağlamda koro müziğinin katkıda bulunduğunu görüyoruz. Tabii koro müziğinde bizi etkileyen temel unsuruna beraber, işte birlikte o tapınma ruhu, birlikte Tanrı yüceltme ruhunun koro müziklerinde şu an belki seküler anlamda da kullanıldığını görüyoruz. En önemli nokta var, gospel müziği. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde gospel müziği geleneği 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Gospel müziği derin bir şekilde Hristiyan ruhsallığına kök salıyor ve soul, rock ve ritim, blues gibi çeşitli diğer türlerin gelişiminde de kilit bir rol oynuyor. Gospel müziğindeki aslında zaten kelime anlamı gospel'in müjde demektir. Müjdesel müziğin temelinde de yine aslında İsa Mesih'in müjdesinin yattığını, daha çok İsa Mesih'in müjdesinin anlatıldığı müzikler olduğunu görüyoruz. Bu konuda mesela bir örnek var mı Göksel?
0: Evet, hemen aklımıza meşhur Amazing Grace geliyor. Yüce Lütuf ilahisi. Bu ilahinin yazarı John Newton'ın da güzel bir hikayesi var. Bahsetmek isterim.
1: Evet.
0: John Newton Hristiyan bir ailede doğmasına rağmen pek Tanrı ile bir ilişkiye sahip değil. Ve ilerleyen dönemde köle tüccarlığı yapıyor. Ve köle tüccarlığı yaparken işte köleleri gemiyle bir yerden bir yere taşıdığı bir sırada bir fırtınaya yakalanıyor ve gemi batmak üzere ve çok korkuyor ve ondan sonra dua ediyor Tanrı'ya bu fırtınanın dinmesi için ve fırtına diniyor. Fırtına dindikten sonra bu fırtınayı atlatır atlatmaz diyor ki John Newton, bu Tanrı'nın lütfuyla alakalıdır. Tanrı'nın lütfu sayesinde biz bu fırtınadan kurtulduk ve daha sonrasında da ilerleyen dönemde de din adamı oluyor. Anglikan mezhebine bağlı bir din adamı olarak karşımıza çıkıyor. Ben kısaca bu yazdığı ilahinin sözlerinden de bahsetmek isterim.
1: Tabii ki.
0: İlahi şöyle başlıyor. Yüce lütuf, sesi tatlı, suçluyken kurtuldum. Kör gözlerim de açıldı, kayıpken bulundum. Devamı var ama bu dörtlükten bahsetmek istedim. Çünkü senin de bahsettiğin gibi gospel ilahisi temel olarak Tanrı'dan bahsediyor, Tanrı'nın işlerinden bahsediyor, müjdeyi veriyor. Burada da hem suçlu olduğumuzdan bahsediyor ama bir kurtuluşumuz olduğunu söylüyor. Ve gözlerimizin açılması, gerçeği görmek ve kayıpken bulunmak, bunların hepsi İncil'de aşina olanlar anlayacaktır. Birçok ayet.

0: Ete kafamızda canlandırıyor, öyle değil mi? Hı hı. Hem suçluyken kurtulmak ve bunun bir lütuf eseri olması, gözlerimizin açılması ve kayıpken bulunmamız. Bu örneği de vermek istedim. Çok güzel sözleri var.
1: Evet, ne kadar güzel. Gerçekten Rabbin lütfunu deneyimleyen bir kişinin yazdığı bir eser. Kıymetli bir dönüşüm. Aslında bu kişinin yaşadığı dönüşüm de yine İncil'de bizim gördüğümüz kişilerin yaşadığı dönüşümlerine benziyor. Elçi Paulus gibi kişilerin yaşadığı dönüşümlere benziyor. Ve bu arada şunu da aklıma geldi bu esnada. Belki biraz programımızın süresi uzayacak ama şunu da aktarmak istiyorum. Aslında İncil'de de bizim ilahi olduğu düşünülen, direkt İncil metinlerinde de yazılan eserlerde ilahi olduğu düşünülen eserler var. Örneğin Filipililer 2. bölüm 5 ve 11. ayetlerin bir ilahi olduğunu ve bir ilahi şeklinde ilk Hristiyanlar tarafından söylendiği düşünülüyor. Ve aslında Radyo Maranata'da da biz bunu her adın üstünde ismiyle bir ilahi olarak yayınladık. Onu da kısaca okumak istiyorum. Orada diyor ki, Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'yı eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin gibi çok böyle müjdesel bir ayeti görüyoruz. Diğer bölümler de var, onlara okumayacağım ama Koloseliler'de, 1. Timoteus'ta, Romalılar 11'in sonunda, Luka'nın başlarında, örneğin Meryem'in ezgisini okuyoruz orada da. Böyle farklı farklı ilahi örneklerinin doğrudan İncil metinlerinin içerisinde de olduğunu görüyoruz, hatırlıyoruz. Çağdaş Hristiyan müziği var aslında müziğin gelişiminde ve 20. yüzyılın sonlarında aslında çağdaş Hristiyan müziği gelişiyor ve önemli bir tür haline geliyor. Daha önce Larry Norman ve Amy Grant gibi birisi rock, birisi pop türünde müzik yapan kişiler, sanatçılar bu hareketin doğmasına yardımcı oluyorlar. Daha sonra aslında sanatçılar arasında Lauren Daigle gibi Hristiyan aslında pop ve ibadet türünde müzik yapan sanatçılar ortaya çıkıyor ve bu aslında günümüzde aslında modern ilahileri de temeline attığını görüyoruz. Tabii ki bu seküler müziğe de, seküler şarkılara da etki ediyor. Seküler batı müziğinde bile aslında Hristiyan temalarının, motiflerinin ve referanslarının bulunduğunu görüyoruz.
0: Ya bu noktada şundan da bahsedebiliriz. Senin de dediğin gibi dünya ve kilise birbirlerini besliyorlar. Nasıl ki koro müziği kiliseden çıkıyor ama şu anda bu koro müziğini, hı hı, biz seküler müzik dünyasında da görüyoruz. Aynı şekilde kilisede dünyadan bir anlamda besleniyor. Bunun en güzel örneği müjdenin bütün dünyaya yayılmasıyla, hı hı, yeni ulaşılan bölgelerdeki oluşan kiliselerde yerel enstrümanların kullanılmasını görüyoruz. Hı hı. Mesela Afrika'da bir kiliseye gittiğinizde oranın yerel enstrümanlarının kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Veya Türkiye'de bağlama kullanıldığını görüyoruz. Kanun, ud gibi Türk sanat müziği enstrümanlarının, hı hı, kullanıldığını görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü Hristiyanlık belli bir kültüre ait değildir fakat bütün kültürlerden, evet, besleniyor ve bütün kültürleri Mesih'in etrafında birleştiriyor. Dolayısıyla biz hangi müzik aletini kullandığımızdan öte o müzik aletini kullanarak nasıl bir müzik yapıyoruz ve o müzikte ne mesajı veriyoruz, bunun daha önemli olduğunu söyleyebilirim Hristiyanlık'ta. Eğer biz Mesih'i övüyorsak, eğer biz Tanrı'nın yaptığı harikalardan bahsediyorsak, bunu gitarla, bağlamayla, piyano veya udla yapmamız bir şey değiştirmez. Ama orada mesajın özü çok önemlidir.
1: Kesinlikle. Ve bu mesajın, bu müjdenin aslında Mesih İsa'nın o kurtarışında yattığını da tekrardan anımsıyoruz. Göksel de bahsetti, çeşitli kültürlere etki etti. Hristiyan müziği de aslında Hristiyanlığın kendisi de ve Hristiyanlığın aslında biz geldiği kültüre zarar veren değil, o kültürle aslında bir şekilde iç içe geçen ve temel ilkeler tabii ki dışındaki konularda aslında çok net bir şekilde bu yayılımı sağlayan bir inanç olduğunu biliyoruz. Bununla beraber aslında seküler müzikte kimler etkilendi belki dinleyicilerimizin dikkatini o çekebilir. İşte Elvis Presley gibi isimler ya da Aretha Franklin gibi müzisyenlerin aslında temelinde Hristiyan müziğinin yattığını ve bu Hristiyan müziğiyle etkilendiklerini görüyoruz. Ve bu kişiler de çeşitli Hristiyan ilahilerini söylediler, bunlara yer verdiler, bunları performansını sağladılar ve müziğin etkisini onlar da kullandılar. Şunu sormak istiyorum, aslında Tanrı bizim müzikle tapınmamızı neden istiyor Göksel?
0: Yani Aydın, birçok mezmur ayeti var ki Tanrı, bizim bugün okuduğumuz 98. mezmur da bunlara güzel bir örnektir. Birçok mezmurda Tanrı lirle, çenkle tapının diyor ve müzikle tapınmamızı istiyor. Çünkü müziğin bizi birleştirici bir unsuru var. Hani biraz önce koro müziğinden bahsettik ya. Koronun evet. Özelliği herkesin aynı anda bir şeyler söylemesi ve sanki 100 kişi varsa tek bir ses çıkması. Ve biz kilisede de bunu görüyoruz. Yani koroda nasıl birlikte ve tek ses olunuyorsa, kilisede her üyesi bedenin birer parçası ve bir araya geldiklerinde tek bir beden oluyorlar, tek bir yürek oluyorlar ve tek bir ses çıkıyor. O yüzden zaten biz bugün kiliselerde tapınırken bir kişi bir müzik aleti çalıp söylerken sadece o söylemiyor. Bizler dinleyici tarafta değiliz. Bizler de ayağa kalkıyoruz ve bizler de o ilahilere eşlik ediyoruz. Herkes aynı anda eşlik ediyor ve tek bir ses oluşuyor. Tıpkı koro müziğindeki gibi. Bu sayede bizim kilise olarak da tek beden olduğumuzu anlıyoruz. Bir diğer nokta ise sadece ilahileri söylemiyoruz ama tapınmalarda belki dinleyicilerimiz arasında bir kiliseyi ziyaret etmiş olanlar vardır. Aralarda dua ettiğimiz zamanlar oluyor. Hem tapınmayı yöneten kardeş dualar ediyor hem de kilise üyeleri, cemaat dua ediyor. Çünkü tapınma ve dua, müzik ve dua bu noktada birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz. İkisi de tapınmayı besleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında burada bir nokta koyalım çünkü programımızın sonuna geldik. Bu bölümde Hristiyanlığın Etkileri programında müzikten bahsettik. Hristiyanlık müziğe nasıl etki etti? Müzik formasyonuna, aslında müzik canrasına nasıl etki ettiğinden bahsettik. Ve mesela müzik notasyonunun gelişimi gibi önemli katkıların olduğunu gördük. Burada işte Hristiyan keşişlerin geliştirdiği o sistematiğin bugün kullandığımız o müzik notasyonunun gelişimine katkı sağladığını ve bunu başlattığını, burada bir adım attıldığını gördük. Polifoni gibi çok sesli unsurların müziğe girdiğini gördük. İşte barok dini müzikteki aslında o karmaşık yapıların müziği daha da kavramsal bir hale getirdiğini hatırlamış olduk. Koro müziğinden bahsettik. Az önce de Göksel zaten toplu bir şekilde tapınmaktan bahsetti. Koro müziğinin de aslında müziğe olan katkısını kilise aracılığıyla bunun sağlandığını gördük. Kilisede korolar ortaya çıktı ve yüzyıllardır aslında Hristiyan ibadetinde kullanıldı. Hristiyan ibadetinin merkezinde yer aldı. Ve bu korolar sonrasında aslında seküler müziğe de bir ilham olduğunu görüyoruz. Ve şu an günümüzde çok iyi bildiğimiz, belki bizim büyüklerimizin de çok iyi bildiği Elvis Presley gibi isimlerin de bir şekilde temelinde işte bu Hristiyan müziğin yattığını, onlar da bazı eserlerine buna yer verdiklerinde hatırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık, emeğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir soru ve görüşleriniz varsa lütfen soru@radyomaranata.com mail adresinden bize iletin. Sosyal medyada da aslında @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi tekrardan hatırlatayım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Markos 1. Bölüm.
1: Vaftizci Yahya'nın gelişi. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimlerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. İsa görevine başlıyor. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden, ''Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum.'' diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. ''Zaman doldu.'' diyordu. ''Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın.'' İsa, Celile gölünün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara, ''Ardımdan gelin.'' dedi. ''Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.'' Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor. Kefernahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretisine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, ''Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen.'' İsa, ''Sus, çık adamdan.'' diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, ''Bu nasıl şey?'' diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber, Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz, Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon'la yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca, ''Herkes seni arıyor.'' dediler. İsa onlara, ''Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim.'' dedi. ''Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.'' Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek, ''İstersen beni temiz kılabilirsin.'' diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. ''İsterim, temiz ol.'' dedi. Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. ''Sakın kimseye bir şey söyleme.'' dedi. ''Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun.'' Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu.
0: Markos 2. Bölüm.
1: Bir felçlinin iyileştirilmesi. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, ''Oğlum, günahların bağışlandı.'' dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise işlerinden şöyle düşündüler. ''Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?'' Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, ''Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?'' dedi. ''Hangisi daha kolay? Felçliye, günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk şilteni topla, yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye.'' Sonra felçliye, ''Sana söylüyorum, kalk şilteni topla, evine git.'' dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması. İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi. O da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona, ''Ardımdan gel.'' dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine ''Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. Bunu duyan İsa onlara ''Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var.'' dedi. ''Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.'' Oruçla ilgili soru. Yahya'nın öğrencileriyle ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip ''Yahya'nın ve ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?'' diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. ''Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.'' Şabat günü sorunu. Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya, ''Bak, şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar?'' dediler. İsa onlara, ''Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?'' diye sordu. Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi. Kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara, ''İnsan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı.'' dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat gününde Rabbidir.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmesi için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün ırkçılık, ayrımcılık konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Pastör Hakan Taş'tan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve varsa program içerisinde kafanıza takılan sorular bunlara da bize sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bugün ırkçılık, ayrımcılık üzerine konuşacağız. O zaman ırkçılık nedir diye sormak istiyorum. Bir ırk başka bir ırktan üstün olduğu düşüncesi nereden geliyor Hakan Bey?
1: Yani bir kere bu iğrenç bir şey ırkçılık. Oradan bir kere direkt bodoslama dalayım. Neden kötü? Çünkü bu ırkçılık dünyanın başına büyük belalar açmıştır. En yakın tarihten bakarsak hani dünyada dünya kadar soykırım, kendini üstün kılan, üstün gören Fransızların Afrika'daki sömürüleri, İngilizlerin Afrika'da yaptıkları, hani yakın tarihe, yakın geçmişe ya da Romalıların hani İncil'den biraz konuştuk. İşte Yahudiler köle, ırk, onlar bizim sömürgemiz, işte Persler öyle, İskender'in dedikleri falan. Tarih boyunca bu hep var. En son nedir ırkçılık? İşte zencilere karşı Hitler, değil mi? Yani Almanya'da üstün ırk Almanlar, Germanlar. Diğer herkes Almanların kölesi olacak. İşte faşizmin doğuşu. Seçilerek geldiler. 39'dan 45'e kadar 6 yıllık 2. Dünya Savaşı rezaletleri. Milyonlarca insanın ölüşü. Çıkış noktası hep üstün olma. Benim ırkım, benim insanım senden üstün demeden kaynaklanıyor. Ama en büyük sorun birçok şeyin sebebi olduğu gibi günah. Düşmüş insanın gururu, düşmüş insanın bozulmuşluğu, bozulmuşluğun getirdiği iğrençlik ve iğrenç olaylar. Bunların bir tanesi de ana sebep eden ve en problemlerin bir tanesi de çünkü ülkeleri birbirine düşüren, ulusları kırdıran ırkçılık anlayışı. Bu kısmi olarak Yahudilerde de vardı. Yani eski ayetten kaynaklanan biz Tanrı'nın seçtiği halkız. İsrailoğulları üstün ırk, Yahudiler üstün ırk dedi bazıları. Ama gururdan sonra düşüş geliyor. Yani o yüzden tüm bak bu ırkçılık konusunda bayrak çekmiş, kendini diğerlerinden üstün gören ırklar daha sonra perişan olmuş, bölünmüş, mahvolmuş uluslardır. Tarihte de bunların sayısız örneği vardır.
0: Peki Kutsal Kitab'ın öğretisi içerisinde ırkçılıkla ilgili ne görüyoruz? Yani üstünlük dereceleri var mı?
1: Kutsal Kitap'ta baktığımızda Tanrı olaya siyah beyaz bakıyor diye düşünüyorum. Ben Beşiktaşlıyım, şimdi oradan geleyim, tamam mı? Siyah beyaz, yani beyazdan kastımız günah öncesi Tanrı'nın kutsallığına ortak olmuş. Rab'le Adem bahçesinde yarenlik eden, konuşan, gören, sohbet eden, sevgisini ve güzelliğini ve görkemini insanlara hediye etmiş, yetkin kılmış, egemen kılmış bir tanrısal dostluk var. Birliktelik var. Sonra günahtan sonra düşmüşlük ve insanın çoğalması, ulusların oluşması, Nuh'un gemisinden sonra dünyaya yayılması. Hatta çok ilginçtir, eski ayetler ki nadim oldum sizi yarattığıma demiştir Tanrı, pişman oldum demiştir. Tartışmalı bir cümledir. Bilmiyor muydu Tanrı? Biliyordu tabii ama insana verdiği özgür iradenin sonuçları da ortadaydı. Şimdi bu ve bunlar günahın getirdiği pislikler insanları güçlendiklerinde fiziken, askeri alanda, toprak alanında, gelişim ve teknoloji alanında güçlendik, diğerini ezme konusunda, diğerini küçük görme konusunda inanılmaz iştahlıdır insanoğlu. Aslında bu nereden geliyor? Şeytandan geliyor. şeytan dikkat ederseniz kendini Tanrı'nın tahtının üzerine koymaya başladı. Hani sehrin yıldızı olarak ben üstünüm, yaratılmışım, evet, melek olduğu halde aslında ilk ırkçılığı, hı hı, şeytan yapıyor. Neden? Çünkü kendini yaratandan daha üstün görerek, onu küçümseyerek ben üstünüm dedi. Yani ırkçılığın en büyük mantığı, biz üstünüz, siz küçüksünüz. Biz, hı-hı, akıllıyız, haşa affedersiniz, siz aptalsınız. Biz becerikliyiz, siz beceriksizsiniz. Kutsal kitaba baktığımızda dediğim gibi İsa'ya geldiğinizde ne görüyorsunuz? İsa kralların kralı, hı-hı, ve Rablerin Rabbi olduğu halde, tüm insanlığın kurtarıcısı olduğu halde ve onu birçok kez kral yapmak istedik halde, dünyasal kral.
0: Evet.
1: Değil mi? Hatta sen Yahudilerin kralı mısın diye sorduğunda Pilatus İsa'ya, değil mi? Hatta sonra çağrımızı Yahudilerin kralı diye yazdı.
0: Evet, öyle yazdı.
1: Ama İsa dedi, benim krallığım bu dünyadan değil. Benim krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım savaşırlardı dedi benim için. Tüm insanın yaptığı gibi. Hı hı. Ama İsa göksel bir krallık kurmak istedi. Bu yüzden İsa kralların kralı olduğu halde, kral değilim demedi ama krallığım, hı hı, buradan değil dedi. Ne yaptı? Ayak yıkadı.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz bir kralın ayak yıkadığını? Yani ne olsun? Hani Roma, Sezar'ın, bir köle ulusun, bir Yahudi'nin ayağını yıkadığını, hem de herkesin içinde. Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ama İsa ayak yıkadı. Ya da İsa çarmıhta öldü, bir kuzu gibi ses çıkartmadı. Hı hı. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Yani düşmanları, onun çarmıha gelenlere için dua ettiyse, baba onları bağışla, Yahudiler olsun, Romalı askerler olsun. Şimdi ırkçılık kutsal kitaplara göre yoktur. Zaten kutsal kitap ne diyor? Ne köle, ne özgür, ne kadın, ne erkek, değil mi? Ne özgür, evet, ne şey, ayrımı yoktur. Herkes Mesih İsa'da birdir dedi. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. A ülkesinin B ülkesinden, kuzeydekinin güneyden, doğudakinin batıdan üstünlüğü yoktur. Hı hı. Kültürel üstünlük yoktur. Kültürel zenginlik vardır. Kültürel farklılık vardır ama bu üstünlük küçük görme, hor görme, hı hı, değildir. İncil'de hiç yoktur. Eski ayette de yoktur. Yeni ayette de yoktur. Tanrı tüm insanlara bakmaktadır. Dedim ya, siyah beyaz. Hı hı. Günah öncesi ve günah sonrası. Tanrı günaha düşmüş, bozulmuş, savaşan, birbirini hor gören, kıskanan, Kabil örneği değil mi? Kardeşini kıskandı. Evet. Bu gibi olayları ortadan kaldırmak için kendi oğlunu beden alıp gönderdi bakire Meryem'den. Öyle ki yeni bir kültür, yeni bir düzen, bu ırkçılık, bu, hı-hı, ayrımcılık, bu hor görme, üstün görme hastalığından, dedim ya, şeytandan ve benlikten kaynaklanan düşüncelerdir. Bu yüzden Tanrı bize kutsal ruhunu vererek İsa Mesih'i imadenlere, hı-hı, yeniden doğmamızı sağlayarak, düşüncelerimizi yenileyerek, davranışlarımızı ve karakterimizi değiştirerek Tanrı oğlu benzerliğinde bir yeni insan yaratmak, düşüşten önceki saflığa ulaştırmak ve gerçekten, hı-hı, bu sorunları ortadan kaldırmak amacındadır. Gerçek imanlılar ırkçılığı reddeden, çarmıhla övünen, Mesih'le övünen kişilerdir.
0: Evet. Tabii ki aynı zamanda Tanrı insanı kendi benzeyişinde de yaratmıştır. Doğru. Adem ve Havva'dan geliyoruz her birimiz. Ve hepimiz aslında günahkarız ve hepimizin, kesinlikle, kurtuluşa ihtiyacı, kesinlikle, var. Tanrı da hepimizin Tanrısı. Onun için bir üstünlük aslında yok aramızda, i̇şte insanlar,
1: ne renk,
0: arasında.
1: Ne renk, ne cinsiyet, ne dil, ne kültür, ne müzik, ne dans, ne toprak. Herkes eşittir. Herkesi Rab yaratmıştır. Herkes günahkardır. Herkesin kurtarıcıya, yani Mesih İsa'ya ihtiyacı vardır.
0: Hı hı. Bilimsel açıdan da böyledir değil mi Hakan,
1: evet,
0: Bey?
1: Kesinlikle. Yani kan gruplarına bakın. Şimdi örneğin, hani siz sorduğunuz için söylüyorum. Yani şimdi bir diyelim, benim kana ihtiyacım var. Hı hı. Benim kan grubum A, RH pozitif. Bir zenci kardeşim Afrikalı ne olsun? Kenyalı olsun, Mısırlı, hı hı, olsun, Zimbabwe'li olsun. Kan grubu A, RH pozitifse ben alırım ondan. Ne olur, zenci mi oluyorum? Ya, evet. Rengim mi değişiyor? Haşa. Yani bir gayet de iyileşiyorum. Rapo kardeşi de bereketlisin. Ya da benim kanımı, hı-hı, birine verdiklerinde, ki verdim. Verdim. Hı-hı. Hatta dedim ki papazın kanını aldın, hadi yırttın falan diye espri yaptım böyle. Gayet de zımba gibi iyileşti. Hı-hı. Maşallah var yani. Hem de bir inanmayan birine vermiştim. Bir arkadaşımın dostu olduğu için. Sonuç olarak yani böyle şeyler gerçekten... Dedim ya, düşmüş insanlığın çaresiz zavallı çırpınışları, hı hı, yani saçmalıkları, yani aklı başında insan, hele hele dedim ya, Tanrı sevgidir, sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar diyen inancın özüne külliyen aykırıdır. Hı hı. Rab bizi seviyor, Rab kendini diğerinden üstün görenlere kızmaktadır İncil'de. Ne diyor, hı hı, kendini yükselten alçaltılacak, kendini alçaltan ise yükseltilecektir dedi.
0: Evet.
1: Rabbimiz İsa Mesih her şeyin üstünde olmasına rağmen, beden alıp gelmesine rağmen, İbrahim'den önce olmasına rağmen, Tanrı'nın sözü Tanrı'nın ruhundan olmasına, Kelamullah ya da Ruhullah olmasına rağmen, hı hı, İsa nasıl kendini alçalttıysa, nasıl önde olmayı seçmediyse, örneğin körün gözünü açtı değil mi? Doğuştan körün, evet, gözünü. Gitti saklan, aman dedi kimseye söyleme. Şimdi biz onun binde birini biri yapsa, ben yaptım. Evet. İşte benim o muhteşem kişi körün gözünü açan diye tahta gezeriz yani. Hı. Ama İsa Mesih ise saklandı. O yüzden ırkçılık kör olası bir şeydir. Reddedilmesi gereken bir şeydir.
0: Peki İsa Mesih imanları farklı ırklardan insanlarla evlenebilir mi? Arkadaşlık, evet, edebilir mi? Nasıl yaklaşmalı bir imanlı bu duruma?
1: Hı. Kutsal kitapta dediğimiz gibi yani hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden olduğumuz değil, yeniden doğup doğmamamızla ilgili bir şeydir bu. Hı hı. Şimdi dedim ya, bir siyah beyaz var. Bir günahlı doğamız var. Düşmüş doğamız var. Yani bunu da dinleyicilere kısaca söyleyeyim. Şimdi bazı dizi dinleyen Müslüman dostlar yanlış anlayabilir. Yani biz insanlara günahkar derken çocuklar günahkar doğar demiyoruz. Bozuk doğar diyoruz. Hı hı. Ben bununla ilgili bazı hazırlarken bir gün 2-3 gün sağ olsunlar bir çocuk 2 ile 5 yaş arası çocukların olduğu bir yurda izinle girdi bir arkadaşlar aracılığıyla. Orada çocukları takip ettim. Yani çocuğun çocuğa yaptığı zulmü hiç kimse yapmaz.
0: Evet.
1: Daha doğrusu konuşamıyor, altı bezli ama kıskanmayı da, nefreti de, kafasına oyuncak atmayı da, bağırmayı, çağırmayı da, yargılamayı da, tırmıklamayı da çok iyi biliyor.
0: O potansiyeli doğuyorlar.
1: O potansiyel var işte ama hani çocuklar temizdir derler ya, hadi gitsin görsün bakın temiz mi çocuklar. Yani çocukları kötülemiyoruz tabii. Bir daha söylüyorum, günahkar doğar demeyiz ama bozuk doğarlar. Tıpkı Eysa anne babadan doğan çocuklar gibiyiz. Kanımızda HIV virüsü var. Kucağımızda günah buluyoruz. İşte bu günah bizi kirletiyor, düşürüyor ve bozuyor. Hı hı. Bu yüzden yeniden doğmaya, kutsal ruhu almaya, yeni bir kimlik, yeni bir ad almaya ihtiyacımız var. Ha, bu bizi süper mi yapıyor? Hayır. Ama gün ve gün değiştiriyor, iyileştiriyor. Hı hı. Gelecek olan yeni göksel vatana hazırlıyor. Bu yüzden burada evlenmek için ya da birlikteliği kurmak için, tek bir beden olmak için siyah beyaz, Amerikalı Alman, Türk Kürt, Sünni işte kökenli, Alevi kökenli, İranlı, Çinli, Japon, Koreli bakmaksızın, bakmaksızın gerçekten Mesih'e ait mi, Mesih'e inanmış biri mi, vaftiz olmuş mu, Mesih'i izleyen biri, bu konuda samimi mi, referansı var mı, ona bakmakta fayda var. Ve bu okeyse, yani gerçekten kişi İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğini ilan ediyorsa, ve vaftiz olmuşsa, bu çiftlerin evlenmesinde kadın erkek hangi ırk hangi renkten olursa olsun hiçbir engel yoktur. Hı hı. Sevinçle bereketlenmelidir ve evlenmek de iyidir.
0: Evet, o zaman evlenebilir, arkadaşlık edebilir.
1: Kutsal kitaba hiçbir ayrım yoktur. Hı hı. Kutsal kitaba göre dediğim gibi dünyasal ayrımlar değil, ruhsal birlikteliğin önemi vardır. Hı hı. Burada birlik varsa evlenmede hiçbir engel yoktur.
0: Anlıyorum. Peki ırkçılık karşısında bir Hristiyan'ın tavrı ne olmalı? Çünkü kendisi maruz da kalıyor olabilir. Tabii. Ya da maruz kalan birini görüyor, hı-hı, da olabilir.
1: Evet.
0: Böyle zamanlarda nasıl bir tavrımız olmalı, nasıl bir duruşumuz olmalı, neler yapmalıyız?
1: Bir kere bir Hristiyan olarak eğer gerçekten İsa'ya samimi iman ettiğimizi söylüyor isek, hı-hı, ki burada da biraz konuşmaya, dillendirmeye değil mi? Kendimize samimi olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Tabi yüreğimizi Rab biliyor ve dinleyenler karar versin. Kesinlikle karşı durmalıyız. Hı-hı. Yani hangi yerden gelirse gelsin, ister hadi şimdi popüler gündem olduğu için söyleyeyim, Filistin'den gelsin, ister İsrail'den gelsin, ırkçılık varsa ırkçılığa ırkçılık demeliyiz. Hı-hı. Amalı, fakatlı, ağzımızı kıvıra kıvıra, lafları korka korka söylememeliyiz. Kim ırkçılık yapıyorsa, kim kendini üstün görüyorsa, kim öldürüyorsa buna, hı hı, hayır demeliyiz ve reddetmeliyiz İncil'e göre. Ve İsa'ya göre insani olarak da bunu yapmalıyız. Yani sadece yani Hristiyanız diye ırkçılık, bir sürü ateist var, bir sürü aktivistler var, ırkçılığa, hı hı, karşı geliyorlar. Tabii biz şimdi bir Hristiyan olarak, bir Hristiyan radyoda olduğumuz için bu pencereden bakıyoruz haklı olarak. O yüzden İncil'de bu yoktur. Zaten bize de yapılıyor ırkçılık. Ben bugün dedim ya, hı hı, sen artık Türksün, Hristiyansın, gavursun, Türk değilsin. Yok ya, kim söylüyor bunu? Nasıl yani bu ırkçılığı, bu hani ayrımı dinsiz, inançsız, imansız, rezil demek gavur? Yani bunu bana yapıştırıyor. Hı-hı. Sırf kendisi gibi düşünmediğim için, sırf kendisi gibi ibadet etmediğim için, sırf kendisi gibi Rabb'e dua etmediğim için ben sana bunu yapmıyorum. Yapmam da benim inancım buna izin vermez. Bu ırkçılığa, bu ayrımcılığa, bu negatif görmeye, küçük görmeye hümme aşağı İncil izin vermez. Hı-hı. Eğer biz yapmıyorsak siz de yapmayın. Ha, yapılıyor mu? Yapılacak çünkü Rabb İsa'yı yaptılar. Elçiler yaptılar. 12 elçinin 11'i keserek, biçilerek öldü kardeşim. Yani evet. Bana zulmetlerse size zulmedecekler. Yaş ağaca bunu yaparlarsa kuruya ne yapmaz dediler değil mi? Ve 6 kere öldürmeye kalkıldım ben. Hı-hı. En son 2-2,5 yıl önce evime bastılar. Şimdi mahkemeye çıktım, dayaklar yedim, askerde dayaklar yedim, zulümler gördüm. Hep bir ırkçılığa, hep bir ayrımcılığa, hep bir küçük görmeye katlandım. Ki benden 1000 kat daha büyük zulüme uğramış insanlar var. Biz 2007-18 Nisan'da 3 kardeşimizi şehit verdik bu topraklarda. Kestirerek biçildiler. Evet. Sırf Hristiyan oldukları için, sırf aşağılandıkları için, sırf küçümsendikleri için, sırf artık siz Türk değilsiniz, dinden çıktınız, katli vacipsiniz dendiği için yapıldı bazı kendini bilmez kişiler tarafından. Rab onlara merhamet etsin. O yüzden bu hep var, bak bu hep olacak. İnsanın ikinci gelişine kadar dünya daha iyi olmayacak. Irkçılık da artacak, faşizm artacak, soykırım artacak, öldürme artacak, katletme artacak. Artacak da artacak çünkü insanoğlu ekleni biçiyor. Evet. İnsanoğlu Mesih'in müjdesini, iyiliğini, lütfunu reddetti. Kendi benliğinin işleriyle, benliğin işleri çıktı diyor kutsal kitap. Çekişme, kavga, gürültü, öfke, nefret, kıskançlık, bağışlamama. Ne görüyorsun sonuç bu. Ne ekersen onu biçersin.
0: Evet, o zaman bizler aslında bunun ırkçılık karşısında bir duruşumuz olmalı. Kesinlikle. Desteklememeliyiz kesinlikle. Yani bu bir film olabilir, bir reklam olabilir ya da bir ne olursa olsun.
1: Hiç fark etmez.
0: Kesinlikle desteklememek lazım, karşısında olmak aynen. gerekiyor.
1: Bir imanlıysan evet bunu yapmalısın. Evet.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Sevinçle.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde ırkçılık nedir diye konuştuk. Kutsal kitaba göre ve bilimsel olarak üstün bir ırk var mıdır diye konuştuk. Ve aslında bunun böyle kesinlikle başka bir ırkın başka bir ırktan üstün olmadığını konuştuk ve bunun üzerinde durduk. Ve farklı ırklardan insanlarla evlenebilir miyiz, arkadaşlık kurabilir miyiz diye de konuşmuştuk. Bunun olabileceğini söyledik. Önemli olan aynı imanda olabilmek dediniz. Ve aslında şununla devam etmek istiyorum. Kiliselerde farklı ırktan insanlar birlikte ibadet edebiliyor mu? Farklı ırklarla birlikte ibadet edilebilir mi?
3: Kesinlikle edilebilir. Aslında benzer bir soru ve akıllı bir soru. Ne yazık ki hani... Dedim ya, etnik kültürel yapından soyunmadıysan, Mesih'i tanımadıysan, nereden düştüğünü unuttuysan bu farklılıklara girilebilir. Örneğin yakın dönemde hani Amerika'da özellikle siyahi kardeşlerimize yapılan ayrımcılığı, ırkçılığı biliyorsun. Yani otobüste bile oturamaz.
2: Evet.
3: Bir beyaz gelir, sen kalk. Nasıl oturursun değil mi? Hatta ünlü bir kadın vardı, adı gelmiyor şimdi aklıma. Protestosunu yapmıştır ve mücadelenin simgesi olmuştur. Şimdi ya da okullarda okuyamaz. Çalışamaz ya da yetkin biri olamaz. Şimdi aynı mantıkla kiliselerde kesinlikle birlikte ibadet yapılabilir. Farklı ırktan, farklı renkten, farklı dilden. Tabii dil biraz sıkıntı. Yani çünkü ibadet anlaşılır olmalı. Vaazlar anlaşılır olmalı. Tapınmalar anlaşılır olmasa büyük fayda var. Şimdi içeride yani 50 kişinin olduğu yerde onu Alman, onu İngiliz, onu Türk, onu işte Koreli olursa değil mi? Bu biraz şık değil. Yani hangi dille anlaşacağız, hangi dil konuşacağız? Kesinlikle ibadete, toplantıda bir engel yok. Bir araya gelmekte engel yok. Dediğim gibi hepsi Rabbin çocuklarıdır. Rab hepsini bereketlesin. Zaten üstün ırk yok, üstün kan yok, üstün at yok, üstün ırk yok. O yüzden... Bir araya gelebiliriz. Mesih'te herkes birdir ve eşittir. İsa'nın Yuhanna 17'de çok sevdiğim bir dua bölümü vardır. İsa orada iman edenler ve iman edeceklerle ilgili babaya dua eder. Baba, bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsun derler. Tamam mı? Ne mutlu kardeşçe birlik ruhu içinde yaşamak diyor Mezmur 133'te. O zaman birlik ruhunu sürekli öğreten baba, oğul ve kutsal ruh adıyla tek bir Rab'be iman edenler olarak... İnsanları ayırmak, ırkları ayırmak, rengine, diline, ülkesine, kültürüne, bayrağına göre ayırmak İncil'e göre yanlıştır, doğru değildir. Farklı dillerden, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla Mesih'te dua edebiliriz, bir araya gelebiliriz, tapınabiliriz. Yeter ki uyum olsun, düzen olsun. Hani bundan da kastım bir dil birliği olursa daha iyi olur ortam içerisinde. Evet. Anlaşmak anlamında söylüyorum ama tapınmaya... Dua etmeye, birlikte olmaya kesinlikle bu hiçbir şey zarar vermez. Tam tersine her ulustan imadenin kurtulması için gelmiştir Mesih İsa.
2: Evet. O zaman ırkçılık yapan kişiler aslında kutsal kitaba uygun hareket etmiyor diyebiliriz.
3: Kesinlikle,
2: çok açık
3: ve net. Kesinlikle. Ben çok açık söylüyorum. Bu kişiler uyarılmalıdır. Eğer davranışlarından ve tavırlarından vazgeçmese de kesinlikle uzaklaştırılmalıdır. Hiç yani burada benim esnekliğim yoktur. Yani bunu sürdüren kişi çünkü ayrımcıdır. Kendini diğerlerine üstün görüyordur. Bu Mesih'in sözüne uygun değildir. Bir iki kere uyarırım. Üçüncü de bundan vazgeçmiyorsa, yani siyasi politik davranıyorsa, ırkçılık yapıyorsa, hangi ırk hangi bayraktan olsa olsun, diğerini eziyorsa ben buna izin vermiyorum. En azından kendi kilisemize izin vermiyorum.
2: Anlıyorum. Peki insanlar daha çok hangi konularda ayrımcılık yapıyorlar? Nelerle karşılaştınız?
3: Daha çok yani bir kere şimdi biz sonradan olma diyeyim hani Hristiyanlar olduğumuz için... Kökenle ilgili bazı sıkıntılar var. Ben hoş olmasa da dürüstçe konuşmayı, açık konuşmayı seven birisi olarak şunu söyleyeceğim. Kürt kökenli ima eden kardeşlerimiz de Türk kökenli ima eden kardeşlerimiz zaman zaman farklılıklar ve sıkıntılar görüyor. Dürüst olalım. Bunları uyarıyoruz tabii, öğretmeye çalışıyoruz. Ya da Alevi kökenli kardeşlerimizle Sünni kökenli Kürt Türk fark etmez arasında farklılıklar olduğunu... Bazen ne yazık ki hoş olmayan tartışmaya girdiğini görüyorum. Bazen siyasi parti kökenli tabanlı, hani takım tutar gibi. Hı-hı. Ben Beşiktaşlıyım, sen Fenerlisin, Galatasaraylısın gibi ayrımlar olduğunu. Yani inancın önüne siyasi partinin görüşlerini, bakış açısını, İncil'in sanki bir gerçeğiymiş, İncil'in bir kültürüymüş, İsa Mesih'in öğretişiymiş gibi dayatmanın farklılıklar ve acılıklar ve bölünmeler yarattığını ne yazık ki görüyorum. Hani kutsal kitapta Paulus diyor ya Korint Kilisesi için, kiminiz Paulusçuyuz, kiminiz Apollosçuyuz diyorsunuz. Ben mi diyor sizin için çarmıha gerildim? Kiminiz Mesihçiyim diyorsunuz. Biz mi sizin için öldük diyor. Mesihçiyiz demeliyiz, İsa'cıyız, İsevi'yiz demeliyiz. O yüzden bu gibi ayrımlar, bu gibi farklılıklara Mesih'in penceresinden ve kutsal kitabın penceresinden bakılmadığı sürece insanın doğal benliği düşkün ve yatkın olduğu için bu ve buna benzer hatalara, ayrımlara, yanlışlara düşebiliyoruz. O yüzden bunu yapmamak lazım. Bu ayrımcılıklardan, bu farklılıklardan uzak durmak lazım. İsa bundan hoşnut değil. Bunlar kutsal ruhu kederlendiren gerçeklerdir. Tek bir düsturumuz olmalı ve tek bir adı altında birleşmeliyiz. Farklılıklarımız zenginlik görmeliyiz. Benim de 5 parmağım var elimde. Birbirinden farklı diye kesip atmıyorum.
2: Evet. Aslında toplumumuzda ayrımcılık konusu gerçekten çok önemli. Birçok konuda aslında ayrımcılık olabiliyor. İnsanın eğitimi...

0: barışıklığımızdır diyor. Örneğin bir gün İsa bir Ferisi'nin evine girdi. Bir Yahudi din adamı. Şimdi Ferisi'nin ne olduğunu bilmezlerse bazı dostlar. Onun için böyle Yahudi din adamı diye açıklıyorum. Oturdu, konuşacaktı. Sonra bir hayat kadını içeri girdi. Gözyaşları İsa'nın ayaklarını yıkadı. Saçları da kurladı. Yağ sürdü. Ve din bilginleri şöyle düşündü. Bu adam eğer Tanrı'dan olsaydı bu kadının ne kadar kötü bir hayat yaşadığını bilir. Ona dokunmasına izin vermezdi diye düşündüler. Sonra İsa döndü ki ben bu kadının kim olduğunu biliyorum. Bak ben senin evine geldim. Ayağımı yıkamak için bir su bile vermedin. Bu kadın ise geldiğinden beri gözyaşları yıkıyor. Sen bana işte içecek su vermedin, bir havlu vermedin ama bak bu kadın saçları da kuruluyor. Ve güzel bir yağ sürdü. Kendisinin çok olan günahı bağışlanmıştı. Çok sevmesi bundadır dedi. Şimdi tabii Yahudiler çıldırdı ama Yahudilerin yani din bilginlerinin bakış açısıydı. Hadi Yahudiler demeyeyim, din bilgini daha doğrusu. Kadını kötü küçümsemek, ayrımcılık. O bir fahişe, o bir hayat kadını. Değil mi? Günahkar. Biz kutsalız, biz üstünüz. O ise günahkar. Biz haftada 2 gün oruç tutuyoruz. Ondalığımızı veriyoruz, tapınakta hizmet ediyoruz. Bu ise hayat kadını, zina ediyor. Ellerinden gelse taşlayacaklar ki bir de taşlayan kadın getirmişler değil mi? Günah sonra ilk taşı atsın dedi İsa'mız.
1: Evet.
0: Bu çok meşhur cümledir. İncil'den geldiğini bilmezler. Günah sonra ilk taşı atsın sözü. İsa söylemiştir. İsa Mesih söylemiştir. Ve İsa kadını bağışladı ve gönderdi. Bu hala var. Ne yazık ki bu ayrımcılık. Bu üstten bakma, bu hor görme. Bak günümüzün, yani benim çok kanayan bir yaradır bu benim için. İnanılmaz kadın cinayeti var. Kadın katliamı var.
1: Evet.
0: Her gün neredeyse bir kadın öldürülüyor. Yok boşanmış, yok sevgilisi, yok dayısı, yok amcası. Kız çocuklarına cinsel tacizler var. Küçük yaşta evlilikler var. Ve ayrımcılık var. Ve bu hala bazıları kabul görüyor, hoş görülüyor. Çocuk gelinler var. Bu ne demek ya? Böyle şey olur mu? Yani o yüzden işte hor görmenin, küçük görmenin eksik etek haşa.
1: Evet.
0: Sen evinde otur. Çalışmak ne? Kocana bağımlı ol. Biz eşitiz. Kadın erkek eşittir. Kutsal kitap çok net bunu söylemektedir. Kadın ne diyor? Erkek kadından yaratıldığı gibi kadın da erkek de kadından doğar diyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Yani kadın erkekten yaratıldı, erkek de kadından doğdu. Eşittir diyor kutsal kitapta. O yüzden sonuç olarak bu ve daha birçok ayrımcılıktan hani bahsedebiliriz. Renkler, diller, ülkeler, işler, kariyerler, diplomalar.
1: Evet.
0: Böyle bir diplomalı, bir kariyerli kendini aman aman bir şey zannediyor. Ya sen de günahkarsın. Çok ahlaksız Harvard mezunu insan var değerli kız kardeşim. Çok ahlaksız Oxford mezunu insan var değerli kardeşim. Karısını aldatan, karısını döven, zina eden, tacizci, eşcinsel, hırsızlık, ahlaksız yapan çok diplomalı insan var dünya üzerinde. Kim kimden üstün? Hiç kimse kimsenin üstün değil. Hiç kimse kimsenin daha temiz değil. Diplomada adamı temiz de yapmaz, karakterli de yapmaz, ahlaklı da yapmaz. Diplomaya karşı değilim, eğitime karşı değilim, bilime hiç karşı değilim. Kesinlikle eğitim düzelmeli, bilim olmalı, insanlar çağdaş ve mantıklı düşünmeli. Ama İncil'e baktığımızda herkesin günahkar, zayıf olduğunu görüyor. O yüzden Tanrı söz der ki ayrım yapmayın, insanlar arasında ayrım yapmayın der.
1: Evet.
0: Bunu reddeder İncil.
1: Peki zamanımızın sonuna da yaklaşırken milliyetçilik konusuna da bir değinmek istiyorum. Nasıl yaklaşmalıyız? Tabii ki milletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz.
0: Hamdolsun.
1: Ama bazen çok tutkulu bir şekilde insanlar buna da yaklaşıyorlar.
0: Evet.
1: Sınırı nedir? Ne yapmak lazım? Nasıl yaklaşmak lazım? Biraz bunu da konuşalım.
0: Tabii bu hassas bir konu. Yani insanları inciltebilecek bir konu. Yanlış anlaşılmalara kapı açabilecek bir konu. Ama eğer sen yeniden doğmuş bir Mesihçiysen, kadın erkek fark etmez. Aklı başında ve İsa'yı takip etmeye niyetinde birisiysen, sen milliyetçi olmalısın ama ırkçı olmamalısın. Yani ülkeni sevmelisin. Ben Türk olduğum için, bu toprakta doğduğum için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayrağımla, ay yıldızla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hep söyledim 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim, tüm bu milli bayramlarda bayrak asan, evine, kilisesine bayrak asan, kilisemizin içi kocaman bayrağı olan bir ülkeyiz. Tapmıyoruz. Ama seviyoruz, saygı duyuyoruz. Haşa, hümme haşa, o Rab değil. Ama bu toprağın, TC'nin vatandaşıyım. Askerlik de yaptım. Kardeşim dağlarda da askerlik, terörist kovaldı, askerlik yaptı. Gerekirse gene yardım ederiz ülkemiz için. Ama şimdi bunu Türk en üstünü, Türk kanı

0: en üstünü, Türk bayrağı en üstünü, diğer herkes çöp, herkes köle, herkes böyle buna tabi olmalı diye anlatırsan, işte o ırkçılık, o milliyetçilik benim bakış açımdan.
1: O zaman farklı milletlere de saygı duymak lazım.
0: Tabii saygı duymalıyız. Saygı duymalı. Ülkeni sevmelisin, bayrağını sevmelisin. Bu ülke için hayırlı evlat olmalısın. Bunu takiyeden de söylemiyorum bak. Bunu beni bilen, yakından bilen de bilir. Ben bu ülkeyi de seven bir adamım. Ve bayrağın içinde, toprağı içinde tek bir amacım vardı. Bu toprakta doğdum, bu toprakta gömüleyim kardeşim. Bu kadar. O yüzden ama İncilsel baktığında üstün değerin, tanrısal sevgi, tanrısal merhamet, ayrımcılıktan ve ırkçılıktan uzak, hiçbir şeyi putlaştırmadığın. Şimdi bayrağı da putlaştırıyorlar. Bayrağı sev, bak bir daha söylüyorum. Bayrağını sev, saygı duy. Ona laf söyletme. O yüzden senin milliyetçiliğin, senin doğruluğun bir başkasının sınırına kadardır senin özgürlük alanında dediğimiz gibi. O yüzden sev, sınırlarını bil, hakkını, hukukunu koru, ülkeni, bayrağını da koru. Ben laf söylettirmem. Yurt dışındayken de söylettirmem. Yani bir diğerinin benim ülkemin bayrağından, benim ülkemin değerlerinden, kurucularından üstün olup ahkam kesmene ben izin vermem. Onu da söyleyeyim. Savunmuşumdur. Hatta ters düşmüşümdür. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? Ben yapmıyorsam sen de yapma. Ama bizim üstün değerimiz Mesih İsa'dır. Bizim Rabbimiz Mesih İsa'dır. Bizim kralımız Mesih İsa'dır. Bizim kurtarıcımız Mesih İsa'dır. Ve o tüm ulusların tanrısıdır. Tüm ulusların kurtarıcısı ve Rabbidir. Ve tüm uluslar için çarmıhta ölmüştür, gömülmüştür. Tüm uluslardaki insanlar rengine, ırkına, diline, geçmişine bakmaksızın tövbe edip kurtulması için çarmıhta ölüp dirilmiştir. Şimdi sen bu değerler, bu üstün değerler varken şimdi böyle ucuz milliyetçilik, ona ben ucuz milliyetçilik demeyeyim de ucuz ırkçılık yapmanın bir anlamı yok. Herkes toprağını, bayrağını, dilini, kültürünü sevmeli ve bu konuda milliyetçi olmalıdır tıpkı benim olduğum gibi. Ama bunu ırkçılığa götürüp, bunu bir diğerlerini hor görme, diğerlerini küçük görme, diğerlerini aşağılama pozisyona girecekse ben orada yokum. İncil de yok burada. Benim İncil'den gördüğüm bu. Hani en iyi İncil yorumcusu ben değilim haşa. Ama benim İncil'de İsa Mesih'te gördüğüm şey bu değildir. Bu yüzden Matta ile Petrus bir araya gelmiştir. Bu yüzden Paulus, Roma vatandaşı Paulus, tabii Yahudi'ydi aynı zamanda ama bir Romalı vatandaşlığı da vardı. Petrus, Barnaba birlikte hizmetmişlerdir. Farklı uluslar, farklı ırklar, tüm uluslar Mesih'te birdir, eşittir ve aynı mirası ortaktır. Yeter ki bu söze iman edelim.
1: Tabii ki sadece ülkemi seviyorum demekle de olmaz. Gerçekten iyi bir vatandaş olmak lazım.
0: Evet.
1: Kendi ülkemiz için dua etmemiz lazım en önemlisi.
0: Kesinlikle İncil buyurur bunu.
1: Bu şekilde de aslında iyi bir vatandaş olabiliriz. Kendi ülkemizin kanunlarına uyarak, saygı duyarak, insanlarına gelişmesi için uğraşarak aslında iyi bir vatandaş olabiliriz.
0: Yani 1,5 yıldır deprem bölgesinde insanlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Biz ve bizim gibi birçok kilise. Bir küçük de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yasalarına saygı duyuyoruz. Evleniyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz. Askere gidiyoruz. Kurallarına uyuyoruz. Vergimizi veriyoruz. Kimleri gibi vergi veriyor gibi gözükmüyoruz. Tam vergimizi veriyoruz. Düşükten küçükten göstermiyoruz. Kurallarına uygun, toprağını seven, yurt dışında ve yurt içinde bayrağına, değerlerine, kültürüne saygılı konuşmalar yapıyoruz. Takiye yapmıyoruz. O yüzden ama İncil de dediği gibi bu toprakları bereketleyen, bu halkı bereketleyen, bu halkı seven, bizi sevmeseler de, bize gavur da deseler, kafir de deseler, sen artık Türk değil de deseler, biz yine onları seviyoruz, onları bereketliyoruz. Onların iyiliği ve hayrı için toprağımızın ve bayrağımızın bereket içinde sevgiyle ve sevinçle dua ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin.
1: Evet. Zamanımızın sonuna geldik Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir zamandı, sohbetti. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Amin,
1: bizi dinledikleri
0: de
1: için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Radyo Maranata'yı ve ülkemizi bereketlesin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaştık.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş nasılsınız? Bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında kutsal kitapta bize günah olarak aktarılan Tanrı'nın bu günahtır dediği noktaların yerine neler koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Çünkü günahın bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkilediğini biliyoruz. Ve bunlardan nasıl uzaklaşabileceğimizi merak ediyoruz. Bu konuda sorular soruyoruz. Bu konuda ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün öfke konusunda konuşacağız. Sohbetimize başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Bizlere sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, bugünkü konumuz öfke. Öfke neden kaynaklanıyor?
1: Öfke aslında genel anlamda baktığımız zaman psikolojik etkenler de olabiliyor. Sosyal ve çevresel etkenler de olabiliyor. Hristiyanlıkta öfke insanın düşmüş doğası, yani günaha düşmüş doğasından kaynaklandığını da, Tanrı'dan uzaklaşmanın bir yansıması olduğunu da söylüyor. Ama bunları tek tek ele aldığımız zaman, yani biraz daha açtığımız zaman, öfkenin genellikle neyden kaynaklandığına baktığımızda yaralanmış kişinin tepkileri olduğunu görüyoruz. Yani bir başkaları tarafından saldırıya uğramış ya da öyle düşündüğü zaman insanlarda öfke açığa çıkabiliyor. Hor görülme veya aşağılanma hissini aldığımızda genellikle insanların doğal olarak bir öfke ifadesi doğabiliyor. Çünkü toplumda bir bireyin hor görülmesi, aşağılanması o kişiyi yüreğini yaralayabildiği için buradan bir öfke doğabiliyor. Biz çocukluk döneminde baktığımız zaman ailelerin ve çevrelerindeki saygı görmeyen ve hor görülen kişilerde öfkeye daha yatkın olduğunu görürüz. Ben bunu aslında kendi hayatımda deneyimlediğim için biraz daha bu konuya değinmek istiyorum. Küçüklüğümde çevremdeki insanların bana olumsuz tepkileri, dışlaması ya da biraz aşağılayıcı sözler söylemesi beni küçükken yaralamıştı ve bu beni insanlara karşı büyük bir öfke, kızgınlık doğmasına sebep oldu. Bu benim tabii daha sonra serseri olmama ya da insanlarla konuşmak, diyalog kurmak yerine döverek ya da yumruklayarak ya da kavga ederek çözme. Olaylar farklı boyutlara kadar gitmişti ama oraya baktığımız zaman öfkenin çıktığı yer aslında yaralanmış bir yürekten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bir diğer şey de öfkenin çıktığı yer engellenmiş istek diyebiliriz. Yani insanların içinde her anı yaşarken belli bir durum karşısında gerçekleşeceğine dair bir bir kafasında bir beklentisi var.
0: Evet.
1: Ve bu beklenti hayal kırıklığına uğrayan, o beklenti gerçekleşmediği zaman bende de sık sık oluyor ya da çevremdeki insanlarda görüyorum, bu beklenti gerçekleşmediği zaman öfke, büyük bir şekilde bir öfke çıkabiliyor. Mesela bir yemek sırasında bekliyorsun, tam senin sıran geliyor ve diyor ki malzeme bitti, kusura bakmayın bu yemeği, ama ben onu yemek için orada bekledim, örnek veriyorum, bekledim ama sıra bana gelmedi, beklediğim gibi olmayınca o an açlığın verdi ya da o an benim o beklentimin karşılanmaması gibi bir durumda. Yani sırf bu yiyecek değil, tabii ki iş yerinde olur, aile ilişkilerinde olur. Bizim engellenmiş isteklerimiz öfkeyi doğurabiliyor. Bir sebep de kibir de öfkenin bir sebebi olabiliyor, bir nedeni olabiliyor. Kibirli insanlar aslında kendi düşüncelerinin kabul edilememesi durumunda onurlarının kırıldığını ve büyük bir aşağılanma hissettiklerini düşünüyorlar. Yani her gittiği toplumda kendilerinin insanlarca kabul edilip saygı görülmesi gereken varlıklar olarak düşünüyorlar ve bu olmayınca kibirleri, onurlarının kırıldığı için bu kibirden doğan bir öfke olup bunu insanlara ifade edebiliyor. Yani alçakgönüllü insanlara göre baktığım zaman gururlu insanlar daha çok öfkeli olabiliyor diyebiliriz. Ve az önce değindiğimiz ruhsal anlamda baktığımız zaman insanın günahlı doğası. Aslında Tanrı'dan ilişkisinin kesilmesi, günahlı doğası öfkenin çıkmasına sebep oluyor. Bu Kain ve Habil olayına baktığımız zaman Kain'in günahlı bir yaşantıyla, yani Tanrı'dan kopuk bir hayat ya Tanrı'yı onurlandırmayan bir şey yaptığında, günaha düşmüş insanların ilk özelliklerinde onun hayatındaki o öfkenin hangi boyutlara ulaştığını görebiliyoruz. Bu tabii Tanrı ile olan ilişkilerin, günahlı doğanın etkileridir diyebiliriz.
0: Evet, aslında benim de aklıma o gelmişti. Hani yine Tanrı gibi olma isteğiyle bir bağ var mı? İlk günahın bu olduğunu görüyoruz. Adem ve Havva aslında ağacın meyvesinden yediklerinde ilgilerini çekmesinin sebebi oydu. Aslında Tanrı gibi olma isteğine kapıldılar. Ki şeytan da aynı isteğe kapılıp düştü ve şeytan haline geldi. Ve onları aynı istekle ayarttı. Biz de aslında çoğu zaman sizin bahsettiğiniz gibi beklentiler oluşturuyoruz. Kendi isteklerimizin belki peşinden koşuyoruz. Ve onun belki mutlak gerçek olduğunu düşünüyoruz. Ve dediğiniz gibi bu yerine gelmeyince öfkeleniyoruz. İnsanlara karşı mesela ilişkilerdeki problemlerde de özellikle baktığımız zaman karşı tarafı bir kalıba koyma ve o kalıbın dışında davrandığı zaman onu yargıladığımızı, öfkelediğimizi görüyoruz yani.
1: Doğru.
0: Mesela ben sizin hakkında bir şey düşünüyorum. Diyorum ki siz böyle olmalısınız ama siz öyle değilsiniz aslında. Ve o kafamdaki kalıba uymadığınız için öfkelendiğim gibi durumlar da olabiliyor.
1: Çok doğru.
0: Ve aslında yine hep kökeninde bir şekilde Tanrı gibi olma isteği yatıyor çoğu günahın. Aslında her günahın.
1: Gururdan da kaynaklı. Evet.
0: Onda yatıyor. Şeyi sormak istiyorum Nuh Bey. Öfke tamamen sıyrılmamız gereken bir duygu mu, yoksa haklı öfke var mı? Yani aslında şunu da sormak istiyorum bir yandan. Öfkeyi bastırmalı mıyız? Yoksa haklı olarak gerçekten öfkelendiğimiz alanlar var mı? Yoksa tamamen hayır, öfke hissediyorsak da bundan uzaklaşmalıyız mı?
1: İncil'deki öfke öğretisinin genel eğilimi aslında baktığımız zaman bunun kontrol edilmesi gereken bir kötülük olduğudur. Genel anlamda baktığımızda. Ama ancak öfke aynı zamanda insanın sahip olduğu doğal duygulardan da biridir. Yani sevinmek, üzülmek gibi duygulardan biridir. Yani öfke sevinç ya da üzüntü gibi bir duygu. Dolayısıyla öfke kendi başına kötü değildi. Aşırıya kaçınmadı ya da eksik olmadığı sürece onu normal bir duygu olarak da görebiliriz. Örneğin öfkenin haksızlığa karşı güçlü bir tepki olduğunu düşünürüz. Adaletsizlik ya da haksızlık yapıldığı zaman kimse bunun karşısında sevinmez, değil mi? Ya da doğal olarak ne olur? Bir öfke olabilir. Bu haklı bir öfke de olabilir diyebiliriz. Ama öfke kendisine ve bir nesneye karşı yapılan haksızlığa başkalarına tanıtarak haksızlığı düzeltme arzusu olarak ortaya çıkıyor. Bazı açılardan iyiliğe ve adaleti gerçekleştirmenin yolu olduğunu da söyleyebiliyoruz. Ama İncil'de bununla ilgili olarak iman kahramanlarından bazılarının öfkelendiği hakkında örnekler var. Mesela Sina Dağı'nda Musa Tanrı'ndan 10 emiri alıyor ve o 10 emir aslında Tanrı halkı olarak nasıl yaşamaları gerektiğiyle ilgiliydi ve Musa 40 gün boyunca dağda Tanrı'nın huzurunda geçiyor ve Tanrı ona yazdığı tabletleri veriyor. Aşağıya indiğinde bir bakıyor ki halk Tanrı'yı bırakmış, onları Mısır'dan kurtaran Tanrı'yı bırakmış, bir buzağı, altın buzağı yapıp ona tapınıp onun önünde çılgınca eğlendiklerini görünce Musa orada haklı olarak, yani Tanrı'ya karşı yaptıkları bu davranışlarından dolayı bir öfke duyabiliyor. Bu haklı öfke olarak da ifade edebiliriz. Ve bunun gibi Davut babası onu kardeşleri askerdeyken yanına gönderiyor. O zaman Filistliler diye İsrail halkı bir savaş düzenine girmişler ve Goliat adında bir adam ortaya çıkıp onlara hakaretler ediyor. Onların tanrısına küfrediyor ve aranızdan biri çıkıp beni yenebilir mi, işte kendi ilahları adıyla böyle sürekli küfürlü konuşuyor. Davut gittiği zaman buna çok öfkeli. Nasıl Tanrı'ya küfredebilir? Nasıl bizim iman ettiğimiz Tanrı'yı aşağılayabilir, evet, diye. Ve bu öfkeyle buna karşılık verebiliyor. Bunun gibi daha birçok örnek var. Nehemya'nın kardeşlerine, halkın kardeşlerine aşırı derecede faiz uygulaması, onların yoksulluğunu kullanarak onların elindeki malları almak için çabaladıkları gayreti gördüğü zaman bu da bir öfkeye dönüşüyor. Ama biz en çok öfkenin belirgin haklı bir örneği nerede görebiliriz? İsa'nın öfkesinde, evet, görüyoruz. Belki çok bilindik bir şeydir ama İsa Mesih tapınağa gidiyor ve onun o kadar öfkeli olduğunu gösteren bir şey de tapınağın bir ticaret alanına dönmesi. Tanrı'nın onlara verdiği amacı, amaçtan uzaklaşmış, tapınma, ibadet etme, dua değil de daha çok ticaret, para kazanma amacıyla kullanılan bir yere dönüşmesine öfkelendi ve onları oradan kovduğunu gördüğümüz zaman, yani öfkenin sadece olumsuz bir anlamda değil de tamamen sıyrılmamız gereken bir şey değil de haklı öfkede olduğunu ve bazen bu öfkenin yerli bir şekilde, aşırıya kaçmayacak şekilde olmasının doğal olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor.
0: Evet, ve mesela Mezmurlar 4. ayette öfkelenebilirsiniz ama günah işlemeyin, iyi düşünün, yatağınızda susun diyor. Efesliler 4:26'da İncil'den okuyorum. Öfkelenin ama günah işlemeyin, öfkenizin üzerine güneş batmasın diyor mesela. Yakup'ta var mesela, İncil'in Yakup bölümü 1:19. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz diyor burada. Bunu görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Yani öfke karşısında bir erdem olarak neyi koyabiliriz? Tanrı bizden
1: Tanrı'nın öfke konusunda isteği, bu güçlü duyguyu, yani içimizde oluşan bu güçlü duyguyu kontrol altında tutmamız ve onu yapıcı bir şekilde yönetmemizdir. Yani öfkelenebiliriz, bu bizim içimizde olabilir, doğal bir duygudur, ama bu güçlü duyguyu kontrol altına almamız gerekiyor. Az önce söylediğimiz gibi öfke doğrudan günah olarak değerlendirilmediği gibi Tanrı da bu şekilde bakıyor, ancak kontrolsüz kaldığında günaha yol açabiliyor ve başkalarına zarar verebiliyor. Bu konuda Tanrı bizim kontrollü bir şekilde öfkeyi kontrol etmeye çağrısı olduğunu görüyoruz. Aslında Efesler 4. bölüm 26'da senin söylediğin gibi öfkelenin ama günah işlemeyin, öfkenizin üzerine güneş batmasın. Aslında burada Pavlus bunu yazıyor ama Tanrı'nın ruhundan esinlenerek söylediği bir söz, kiliseye, imanlara söylediği bir söz. Öfke doğal bir duygudur, öfkelenebiliriz ama bunu kontrol etmek için bir an önce çözümü üretin anlamına geliyor. Yani onun içinizde büyümesine, derinleşmesine, daha ileriye gitmesine izin vermeden bunu denetleyin, kontrol edin. Güneş batmaması demesi, ertesi güne kadar o yüreği, o duyguyu taşımayın. Onun çözüm için gayret edin, çünkü öfkeyi kontrol edemezseniz çok yıkıcı sonuçlar getirebiliyor. Ve senin az önce okuduğun yine ayetten ben bağlamak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş olsun. Birçok hatanın başında aslında yaptığımız hatalarda dinlemekten çok, insanları iyi anlamaktan çok, genellikle bizim yanlış anlamalarla ya da aceleci karakterimizden dolayı öfkelendiğimiz zaman, hemen harekete geçtiğimiz zaman Tanrı bunu ahmaklık olarak ifade ediyor. Çünkü öfkeye aşırı bir şekilde tepki, hemen harekete geçersek bu bizi farklı, dönülmez hatalara yönetebilir. Bu yüzden kutsal kitap bize diyor ki dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş. Çünkü öfkeli insan konuştuğu zaman da sert konuşabilir, yanlış konuşabilir ve öfkesini de kustuğu zaman zarar verebilir. Bu konuda bizi böyle Tanrı öğretiyor. Bir de aynı zamanda Tanrı bizi sevgi, bağışlanmaya odaklanmamızı istiyor. Bu çok önemli bir şey. Öfkeyi kontrol edebilmenin en önemli şeyleri ve Tanrı'nın bize öğrettiği çözüm yollarından biri. Matta 5. bölüm 44. ayete baktığımız zaman diyor ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Yani öfkenin üstesinden gelme en iyi yolu başkalarına sevgi ve merhamet göstermektir. Aslında İsa Mesih bunu sadece sözle söylemedi. Kendisine yapılan o haksızlıklara, ona verilen acılara, çarmıhta onu öldürmeye kalkışan insanlara karşı bile öfkeyle bakmaktansa, onları öfkeyle lanetlemektense, onlara karşı yüreğinde sevgi, baba onları affet, ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek bağışlayıcı bir tutum sergilediler. Ve İsa'nın bizden istediği şey de aslında bu. Öfkelendiğiniz zaman hemen düşmanlık beslemeyin. O kişiye karşı onları sevgiyle ve merhametle onlar için dua edin diyor. Bu bence Tanrı'nın bizden istediği, öfke karşısında istediği en önemli şeylerden biri. Efesliler bölümüne de baktığımız zaman her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma, iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Yani burada da yine öfke ve kızgınlık bizden uzak olsun. Tanrı bizi bağışladığı gibi biz de birbirimizi bağışlayalım. Yine burada bağışlama konusunun önemini bize vurgulamak istiyor. Şu anlamda affetmek, bağışlamak önemli. Öfkelenmek önceden alınan yaralara bağlı kalmak demek oldu. Yani içimizdeki yaralara, o aldığımız, başkalarına aldığımız yara ve o kötü duygulardan besleniyor. Öfkelenmek bunları bağlı kalmaya sürdürüyor ama affetmek, bağışlamak ise o yaralardan bizi kurtarıyor. Bu çok büyük bir fark. Yani öfkeyi sürdürdüğümüz zaman biz o yaralara sürekli bağımlı kalıyoruz. Doğru. Ve hayatımızı olumsuz etkiliyor fiziksel, ruhsal anlamda. Ama affetmek bizi o yaralardan kurtuluyor ve tutukluluk halinden bizi özgür kılıyor. Bu çok önemli bir şey, bağışlama. Hem öfkenin hedefi hem de mağdur olan geçmiş yaralardan özgür kılıyor bağışlama. Ve geleceğe ilerlemelerini sağlıyor insanların. Bu anlamda çok önemli bir Tanrı'nın bize gösterdiği yöntem. Son bir şey daha söyleyebilirim. Tanrı'ya güven ve teslimiyet çok önemli. Yani bizler öfkeyi genellikle ilerlediği dönemlerde intikama dönüşüyor. Öç almaya gidiyor değil mi? Ama Tanrı'nın bizden istediği şey Romalılar 12. ve 19. ayette sevgili kardeşlerim diyor. Kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öç benimdir. Ben karşılığını vereceğim. Yani intikam karşı tarafa misilleme yapmasına neden oluyor. Ve nihayetinde bir kötü döngü doğuruyor. Bu nedenle intikamla sorunlar çözülmesi mümkün değil. Yani biz bunu intikamlarla çözeceğimizi düşünüyoruz. Ve bazı insanlar yaşadıkları acının karşılığını vermenin, intikam almanın adalet olduğunu düşünüyor. Toplumumuzda da çok var bu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani intikam almak adalet olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla intikam almanın haklı olduğunu savunuyor. Ve bununla ilgili aslında yapılan filmler var. En çok izlenen filmler hangi filmler? İntikam alınan. Çünkü birisi ona haksızlık yapıyor, kötülük yapıyor. Bunun karşılığında intikam aldığı zaman insanda bir rahatlama hissi geliyor. Ama bu aslında çözüm olmadığını kutsal kitap bize öğretiyor. Bizler Tanrı'nın adaletine güvenmemiz gerekiyor. Her şeyi yargılayacak olan Tanrı'ya bırakmamız gerekiyor. Rab Tanrımız mutlaka herkesi yaptığı işlere, iyi ve kötü davranışlarına göre yargılayacaktır ve gerekli olan öcü o alacaktır bizim yerimize. O yüzden Rab'be güvenmemiz gerekiyor ve ona teslim etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Ve aslında Mesih İsa'da da en büyük örneğini görüyoruz. Siz de bahsettiğiniz konuşurken zaten en büyük dediğimiz sabır örneğini ne İsa'da görüyoruz. Kendisini çağırmaya gelenler için dua etmesinden bahsettiniz. Yani öfkelenmek yerine onun yerine bereketleme koyduğunu, sabırla davranarak bereketleme koyduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'nın amacı uyarınca, zaten İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir ve kendi isteği uyarınca aslında hareket ettiğini görüyoruz. Ve kendisini aslında bağlamadığını, yani öfke yüküyle kendisine bir yük yüklemediğini siz bugün bahsettiniz aslında. Biz birine öfkelendiğimiz zaman ona karşı yüreğimizde bir nefret besliyoruz ve bu sürekli bizimle beraber geliyor. Bir yük alıyoruz aslında sırtımıza. Ve İsa'da bunu görmüyoruz. Onu da bu açıdan örnek alabiliriz. İsterseniz burada bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz öfke konusunda.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Tekrardan öfke konusunu konuşuyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, öfkeden bahsettik aslında. Evet. Kendi öfkemizden bahsettik, insanın öfkesinden bahsettik. Kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın da öfkelendiği yerler var.
1: Mutlaka.
0: Peki Tanrı niye öfkeleniyor? Öfkelenirse, yani neden öfkeleniyor Tanrı? Kötü bir şeyse eğer öfke, ya da biz bunu doğru kontrol edemiyorsak, Tanrı niye öfkeleniyor? Yani sanki bir adaletsizlik mi var ortada? Onu sormak istiyorum. Tanrı öfkelenebiliyorsa ben niye öfkelenemiyorum gibi.
1: Yani bizim Tanrı'nın öfkesiyle insan öfkesinin aynı sonuçlar olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bizim öfkemiz genellikle başkalarına zarar vermek, onları yıkıcı bir sonuca götürmek, hatta öldürmeye kadar gidebiliyor ama Tanrı'nın amacı merhametli ve sevgiden kaynaklı. Biraz daha biz bu öfkenin temeline inip bakalım. Kutsal
0: Tabii
1: kitapta
0: ki.
1: Nasıl söylüyor? Ona göre biraz daha net anlamış olacağız. Öfke Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterin doğru bir yansımasıdır aslında diyebiliriz. İnsanın günaha meyilli varlığı öfke kolaylıkla günaha çevirebiliyor ama Tanrı da günah olmadığı için Tanrı'nın öfkesi günaha karşıdır açıkçası. Haksızlık veya günah onunla bir arada bulunamaz. Mezmurlarda çıkıyor ve Tanrı kötülük yapanları sevmez. Ve Tanrı genellikle neye öfkeleniyor? İsrail halkının, kendi halkının sapkınlık yapıp güçlü ulusların desteğine bel bağlaması. Yani Tanrı'yı bırakıp başka uluslara bel bağlı, onlardan yardım, bir medet umması ya da başka putlara yönelmesi, bu Tanrı'yı öfkelendiren sebeplerden biriydi. Diğer sebepse diğer milletlerin adaletsizliği ve günahına Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Yani Tanrı halkın, başka ulusları, sadece kendi halkına özel bir sevgi gösteren Tanrı değil. Tanrı tüm insanların kurtuluşunu isteyip onların günahtan dönmesini istiyor. Ama Tanrı'nın verdiği fırsatları değerlendirmediği zaman o uluslara karşı haklı olarak onların günahı, çirkinliği ve başka insanlara verdiği zarardan dolayı öfkelendiğini görüyoruz. Yani bu anlamda Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterinden doğan bir öfke olduğunu, yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Hatta biz bunu İsa Mesih'te de görüyoruz. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde öfkelendiği zamanlar vardı. Bir Tanrı kavramı olarak baktığımız zaman İsa'ya Yahudi fanatizmine karşı ya da onların kuralcılığına karşı, onların imansız yüreklerine karşı İsa'nın bir öfkeli bir tavrını görüyoruz. Ve az önce tapınaktaki olayı da zaten biz de vurgulamıştık. Tanrı'nın öfkesi onun önemli bir özelliği olan sevgiden kaynaklanıyor. Gerçek sevgiden kaynaklanıyor. Halkını derinden seven bir Tanrımız var. Gerçekten bizleri çok seven bir Tanrımız var. Ve genellikle Tanrı bizim günah yüzünden onunla olan ilişkimizin bozulmasını, bizim acı çekmemizi, sıkıntı çekmemizi istemiyor. Zaten bugün biz bu konuları konuşuyor olmamızın sebebi günah ve erdem konu. Tanrı'nın isteği günahlı kalmamız değil, günahlarımızdan tövbe edip erdemli bir hayat, erdemleri hayatımızda uygulamamızı istiyor. Ve Tanrı'nın öfkesi genellikle tövbe edip geri dönmelerini sağlamak için de bazen kullandığını görüyoruz bu öfkeyi. Harun oğulları Nadav ve Avihu'ya olan öfkesi aslında Tanrı'nın önünde tapınırken ya da Tanrı'nın isteğine itaatsizlik yaparken bunun doğurabileceği zararlar sadece bireysel değil topluluğa çok büyük zararlar verebilir diye Tanrı öfkesini onlara gösteriyor ya da dönem dönem halkının içerisinde o öfkesinden dolayı Tanrı onları cezalandırdığı noktalar var ama bunun amacı onları yok etmek, onlara öç almak gibi bir düşünceyle değil, onların kötülüklerinden dönüp tövbe etmesiyle ilgili Tanrı öfkesini bu şekilde açıklayabiliriz.
0: Evet, aslında siz bahsettiğiniz zaten Tanrı'nın öfkesine baktığımız zaman orada bencil olmayan bir durum var. Aslında bizi düşündüğü için Tanrı öfkeleniyor. Biz ise şu anda işte günahla beraber yozlaştığımız için o duygularımız da yozlaştı. Biz bencil konularda, yani işte bana niye böyle dedin, neden benim isteğimin dışına çıktın gibi şekilde öfkeleniyoruz ama Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı aslında bizim için, bizim zarar göreceğimiz durumlarda Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta aslında. Bizim öfkemizle Tanrı'nın öfkesi arasındaki o farkı burada görmüş oluyoruz. Bu noktada şeyi de sormak istiyorum aslında. Biz bazen yaşamımızda farklı şeyler yapıyoruz, çeşitli kararlar alıyoruz. Ve bu kararların sonucunda yine kendi sorumluluğumuzu belki kabul etmeyip direkt aslında Tanrı'ya öfkelendiğimiz durumlar oluyor. Yani mesela Süleyman Özdeyişleri 19.3'te diyor ki insanın ahmaklığı yaşamını yıkar, yine de içinden Rabbe öfkelenir diyor. Hı hı. Yani öfke gerçekten Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor ve de yani bu durumlarda nasıl yaklaşmalıyız?
1: Yani öfke bize insanların günahlı yapısının bir şeyi de hiçbir zaman kendinde suçu aramaz. Evet. Hep karşıda arar. Bunu insan ilişkileri, Tanrı ilişkilerine de aynıdır. Yani ben bir hata yaptım. Mesela Kain'le Habil olayı hep güncel bir, yani çok konuştuğumuz bir olay. Evet. Tanrı'nın istediği, Tanrı'ya uygun bir tapınma ritüeliyle, yani bir eylemle gelmemiş Kain. Ve günahlı bir yapıyla ve Tanrı'nın istemediği bir şekilde Rabbe sunu getiriyor. Yani bir tapınma yapmış. Hayatı da öyle. Ama Habil'inkisi kabul ediyor. Kendisi kabul edin, kendi sunusu kabul edilmediğinde burada bir kıskançlık, bir öfke doğdu. Ama burada Kain şunu düşünmesi gerekiyor. Tanrı benim sunumu kabul etmediyse ben nerede hata yaptım?
0: Evet.
1: Kendisinde hatayı araması gerekiyor ama bunu ne yapıyor? Hem Tanrı'ya ya da insana, o kardeşine karşı bir öfke duyuyor. İnsanların temelinde bu var. Öfkesinin altında temelde bu var. Kendine dönüp suçu kendisinde aramıyor. Doğru. Karşında arıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Tanrı ile olan ilişkilerimizi de olumsuz etkileyecektir. Çünkü Tanrı'ya birçok suçu Tanrı'ya da atmış olacağız. Hı-hı. Ama öfke özellikle kontrolsüz olduğunda Tanrı ile olan ilişkimizi olumsuz etkileyebilecek bir duygudur. Tanrı öğrettiği sevgi, sabır ve bağışlama gibi değerleriyle çelişebiliyor. Ve Tanrı ile olan aramızdaki bağı zayıflatabiliyor. Bununla ilgili birkaç tane başlık altında ben açıklamak istiyorum. Öfkenin Tanrı ile olan tabii ilişkimizi gibi nasıl etkiler? Öfkenin günaha yol açma riski çok büyüktür. Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha dönüşebiliyor ve Tanrı bize sunduğu doğruluk yolundan sapmamıza neden oluyor. Günah işlediğimiz zaman tabii ki doğal olarak günah Tanrı ile bizim aramızdaki ilişkiyi bozmuş oluyor, kopmasına sebep oluyor. Anlatabildim mi? Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha gidiyor ve bu günah Tanrı ile olan ilişkimizi doğal olarak kesmiş oluyor. Bu yüzden günahın Tanrı ile olan ilişkimizde çok önemli bir rolü var. Olumsuz yönde çok önemli bir rolü var. Bir diğer şey de kalpte öfkenin yer alması Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey. Tanrı Matta 5. ve 22. ayette biz az önce de değindik ama kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Size diyorum ki kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Burada İsa Mesih öfkenin kalpte yer almasının bile Tanrı'nın yargısını getirebileceğini söylüyor. Yani yüreğimizde öfkeye yer verdiğimiz zaman ve bu öfkenin çözülmesi için bir çaba harcamadığımız zaman bu kardeşimize olan öfke Tanrı tarafından yargılama getireceğini gösteriyor. Evet. Yani Tanrı ile ilişkimizde bir sevgi bağı değil, Tanrı'nın yargısı bizim üzerimize geliyor. Evet. Yani Tanrı ile biraz düşman tarafında olmuş. Çünkü insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış.

0: Öfke bağışlama önünde her zaman bir engel olabiliyor. İnsanlar öfkesinden dolayı karşıdakini bağışlamayabiliyor. Ama Tanrı'nın bize öğüdü neydi? Benim sizi bağışladığım gibi birbirinizi bağışlayın. Eğer bağışlarsanız Göksel Baba da sizi bağışlayacak. Ve biz öfkenin sonucu olarak karşımızdaki insanı bağışlamadığımız zaman aynı zamanda Tanrı'nın bağışlamasını da alamayabiliyoruz. Bu Tanrı ile olan ilişkimizde bağışlanma konusunda da etkileyebiliyor bu anlamda. Bu bizim için önemli bir konu. Bizim böyle bir zaman, böyle bir durumda yapmamız gereken şey Tanrı'nın merhametini ve bağışlayıcılığını örnek almamız gerekiyor açıkçası. Yani Tanrı ile olan ilişkilerimizde öfke konusuna baktığımız zaman Mezmur 103:8'de şöyle söylüyor: Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Tanrı bize gösterdiği merhamet ve tez öfkelenmeyen doğası bize de benzer şekilde sabırlı ve affedici olmamızın beklediğini gösteriyor. Yani Tanrımız sevecen, lütfeden bir tanrıysa bizim de sevecen, lütfeden bir tanrı olmamız gerekiyor insanlara karşı. Ve Tanrı tez öfkelenmediği gibi, sevgisi engin olduğu gibi bu öfkeyle sevgiyi arasındaki o bağı iyi anladığımız zaman Tanrı'nın bizden beklentisinin ne olduğunu anlayıp bunu örnek alırsak öfke karşısında Tanrı'nın tutumunu bizim hayatımızda da uygulamış oluruz.
1: Ve öfkenin aynı zamanda tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizi etkiliyor, ruhsal olarak bizi etkiliyor. Bireysel ve toplumsal olarak etkileri ne olabilir Nuh Bey?
0: Aslında çok büyük zararlar verebiliyor. Bazen savaşlara gidiyor, başka yerlere gidebiliyor ama öfke çağında yaşıyoruz diyebiliriz. Günümüzde bunu daha çok etkilerini görüyoruz. Öfke çağında yaşıyoruz. İnsan arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Kişiler arası iletişimde düşmanca davranışlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu aile içindeki çatışmalar oluyor. Karı koca ilişkileri bazen öldürmeye kadar gidiyor. Kadın cinayetleri işleniyor ya da ne bileyim toplumun zayıf insanlarını bu öfkenin sonucunda öldürmeye kadar giden ya da ilişkilerde zedelenme, çeşitli iş yerinde problemler gibi şeylere sebep olabiliyor. Toplum düzeyinde öfkenin toplumsal huzursuzluk ve şiddet olayları gibi sonuçları az önce dediğimiz gibi doğurabiliyor. Kitlelerin öfkeli harekete geçmesi toplumundaki güveni de sarsabiliyor ve çatışmalara yol açıyor. Bunlar çevremizde ya da dünya yeryüzüne baktığımız zaman etnik savaşların çıktığını görüyoruz. Bunu Bosna ve Sırbistan gibi ya da ne bileyim bugünlerde çeşitli ülkelerde olan bu etnik savaşlara baktığımız zaman dini çatışma gibi etnik ve dini temelli öfkeden kaynaklanan çatışmaların çıktığını görüyoruz. Öfke bazlı ve bireylerin belirli grupların çıkarlarını ihlal eden devlet politikalarına karşı olan politik ve toplumsal öfkeleri görebiliyoruz. Bu öfkelerin ne kadar yıkıcı olduğunu görebiliyoruz. Topluluğu yani sadece bir kişi arasında değil kitle büyük kitleleri etkilediğini görüyoruz. Yani çok basit bir şey bizim ülkemizde yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir araca duyulan öfkeyle bak korna sesleri falan öfkeli davranışlar bunlar ilk başta sadece basit bir öfke gibi oluyor ama bazıları bunu gururuna yediremiyor ya da sinirleniyor ve bu daha büyük olayların çıkmasına sebep de olabiliyor. Zarar gördüğünü düşünen insanlar arasında çıkan tartışmalar bizim günlük hayatımızda nasıl yansıdığını çok şekilde görüyoruz. Bugünlerde aslında en çok yapılan şeylerden biri de internet ortamında küfür ve hakaret savuran klavye savaşçıların öfkesini de
1: Maalesef.
0: örnek gösterebiliriz. Öfke sadece dışa vurulmayıp içinde birikebiliyor. İnsanların hani sadece dışarı yansıtarak başkalarına zarar vermekle kalmıyor. İçinde o öfkeyi biriktiren, bunu dışarıya ifade edemeyen insanlar var. Bu bastırılan öfke bir gün patlayarak bir hastalığa da sebep verebilir. Yani bireysel olarak bizde, topluma değil de bireysel olarak bize zarar verebiliyor. Yani genellikle kadınlarda kayınvalidesinden ya da eşinden ya da çocuklarından kaynaklanan stresi atamayarak içinde biriktirerek bir öfke hastalığına yakalanıyor. Bugünlerde birçok kadında olan ani öfke nöbetleri geçirmesi, çok yüksek sesle bağırışmalar, kavgalar. Yani bu aslında kayınvalidesi ya da o eşinin ailesi tarafından ya da eşinden çocuklarından aldığı o stresi çözememesi sonucunda o öfkeden dolayı oluşan hastalıklar türeyebiliyor. Erkeklere baktığımız zaman bu tabii kadınlarda da var. İş hayatında toplum stresini atamayan erkekler ya da bu erkek kadın diye ayırmak istemiyorum ama genel anlamda toplumumuza baktığımızda erkeklerde görülen şeyler bu stresi atamayınca bunu öfkeye dönüşerek kendinde bir hastalık yani yine bu öfke nöbetleri geçirip ailesinde bazıları ailesini katledebiliyor, çocuklarını katledebiliyor o öfkeden dolayı. Hem bireysel olarak hem ailesine zarar veriyor. Ve Bu yaşanan şeyler kalp damarlarına

0: hastalıklarında sorun oluyor. Az önce dediğimiz gibi yüksek tansiyon, kalp krizi, oburlukla da bağlantılı da görülebilir ama öfke kalp damar sağlığını doğrudan etkiliyor. Tıpta da bu şekilde ifade ediliyor ve sık yoğun öfke nöbetleri, yüksek tansiyon, kalp krizi, hatta aşırıya gittiğinde felç bile geçirebiliyor insanlar. Yani bireysel olarak senin her zaman değindiğin bir nokta sadece günah, Tanrı'yla olan ilişkimize zarar vermiyor. Aynı zamanda bireysel olarak
1: Evet.
0: bize de çok büyük zararlar verebiliyor. Bunun sonuçlarını günlük hayatımızda sıkça zaten görebiliyoruz.
1: Peki aslında son bir soruyla bitirmek isterim. Zamanımızın sonuna geldik. Sakin ve sabırlı olmanın formülü ne o zaman Nuh Bey? Bir de İsa'dan nasıl örnek alabiliriz?
0: Aslında bunu kişisel gelişim ve ruhsal bir güç olarak insanlar için temel bir değerdir sabır. Bu anlamda bakarsan hem psikoloji hem nörobilim ya da kutsal kitap öğretilerini elden alarak bir formül elde edebiliriz. Sabrın formülünü bulabiliriz. Bilimsel açıdan sabır, duygusal düzenleme, duygularımızı anlamak, onları fark etmek, uygun bir şekilde ifade etmek, kişinin aceleci ve dürtüsel davranmasını önleyebiliyor. Bu yüzden duygularımızı anlamaya çalışmamız gerekiyor ilk etapta ve zihin beden bağlantısını mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Nörobilimde beynin prefrontal konteksi dediğimiz, yani karar verme ve kontrol etme merkezi, sabır için kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden Rabbinin önünde derin düşünerek, hani onun sözünü derin derin düşünmek, tapınma yapmak gibi şeyler bizi, zihin ve bedenimizi rahatlatabiliyor Tanrı'nın önündeki bu zaman. Ve bu bizi bilimsel açıdan da güçlendiriyor. Hedef ve beklentileri yeniden çerçeveleme de bizim için önemlidir. Hedeflere odaklanmak ve olumsuz olaylardan kısa vadeli olarak görmek kişinin sabrını korumasına yardımcı oluyor. Bir de buna artı Hristiyanlık açısından sabrı eklemek gerekiyor. Tanrı'ya güvenmek, yani Hristiyanlıkta sabır Tanrı'ya güvenle bağlantılıdır. Tanrı her şeyin en doğrusunu bildiğini ve her şeyin en iyi zamanda gerçekleştiğine inanmak kişiyi bekleyişini anlamlı hale getirebilir. Bu yüzden Romalı 12. ve 12. ayette diyor ki, umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. Bu Tanrı'ya güvendiğimiz zaman bizim daha çok sabırlı olmamızı sağlayacak ve dua aracılığıyla da Tanrı'nın yardımını almış olacağız. Ve bir diğer şey de affetme ve merhamet. Az önce biz değindiğimiz bir konu olduğu için tekrar şey yapmak istemiyorum. Tanrı bizim o öfkemizi, önce duygularımızı kontrol etmemizi, dua aracılığıyla bunu Tanrı'ya götürmemizi ve sonuç olarak bağışlama yaparak, o kişileri affederek bu sabrı bir formül olarak yapabiliriz. Sabır eşittir zihinsel dayanıklılık artı Tanrı'ya güven artı farkındalık ve affetme diye bir formül söyleyebiliriz. Son olarak İsa'da sabrı nasıl görüyoruz? Aslında bunu biraz açıklamıştık. Onun yaşamı ya da zorluklar karşısındaki dayanışını açıkladık. Ama tek öğrencilerine karşı sabrını ben çok şaşırtıyor İsa'nın. Örneğin onun İsa'nın mesajını anlamıyorlar. İsa'nın yaptığı eylemleri bazen anlamıyor. Şüpheyle bakıyorlar. Ama İsa Mesih buna rağmen onları eğitmekten vazgeçmiyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela biz karşımızdaki insanı eğitmeye çalışırsın. Senin amacını anlamaz. Anlattıklarını anlamıyorsun. Bir süre sonra pes edersin. Aman ben bununla mı uğraşırım dersin. Ama İsa Mesih'in sabırla onları eğitmeye devam ettiğini ve onların da büyük bir değişim yarattığını gösteriyor bu sabrın. Bir diğer şey de İsa acı çekerken sabır gösteriyor. İsa Mesih Getsemane bahçesinde çok büyük acı çekerken, dua ederken, çarmıhta işkence çekerken bile sabırlı olduğunu ve düşmanlarına kin gütmediği ve onları affettiğini biz az önce değindik. Bunlara baktığımız zaman İsa'nın yaşamında birçok anlamda sabrı öğrenebiliriz.
1: Evet ve aslında İsa'nın kendisi de şunu söylüyor. Biz belki bugün çeşitli yüklerimiz olabilir yaşam içerisinde. Belki yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliriz. Çoğu insanda da onu gözlemliyorum. Direkt yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliyoruz. Haksızlıklar belki yaşamış olabiliyoruz gerçekten. İsa bugün diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm diyor aslında. Bütün bu yüklerinizden, aynı zamanda size yük olan o öfkenizden de Mesih İsa'ya gelerek, ona iman ederek, bu sayede aslında yaşam amacımızı bularak sabırlı olma konusunda muhakkak bir motivasyonumuz olması gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak. Ve bu motivasyonun da yine Tanrı'dan geldiğini görüyorum. Yani İsa'da da öyleydi. İsa'nın bir amacı vardı. Tanrısal bir amacı vardı. O tanrısal amaç uyarınca İsa'nın sabır gösterdiğini görüyoruz. Siz de az önce aslında öğrencilerine karşı olan sabrından bahsettiniz. Onun değil mi tanrısal bir amacı vardı. Hı hı. Öğrencilerinin kurtulmasını ve onları diğer insanlara da aslında kurtuluş aracı olmalarını istedi. Hı hı. Diğer insanlara da bereket olmalarını istedi. Bu yaşam amacı doğrultusunda sabredebildi. Hı-hı. O zaman biz de bugün aslında eğer yaşam amacımızı henüz bulamadıysak ve öfkeyle belki yaşama bakıyorsak, Tanrı'nın bunun için bize sunduğu bir fırsat var. Mesih İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanıyabiliriz. Aslında bütün yüklerimizi, bütün yorgunluklarımızı İsa'ya getirebiliriz. Bu konuda teşvik etmek isteriz sizlere. Çok teşekkür ederiz Mutlu Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Günah Verden programıyla karşınızdaydık. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışan programında birlikteyiz. Bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Onun tanıklığını dinleyeceğiz. Ben Daniel Günay. Konuğumu tanıştırmak istiyorum sizinle. Sevgili Nuh, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Nuh, Diri Su Kilisesi'nde orada vaiz ediyor ve bazen başka kiliselere de giderek vaaz veriyor. Çok değerli bir kardeşimiz. O zaman Nuh'a bazı sorular sormadan önce size e-mail adresimi bildirmek istiyorum. Bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Oradaki güzel ilahilerimizi dinleyebilirsiniz. Evet sevgili Nuh, katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldin tekrar demek istiyorum. O zaman bu programımız Tanrı'yla Tanışanlar programı. Tanrı'yla tanışmak belki bazı insanlar için çok ilginç gelebilir, çok garip gelebilir, farklı gelebilir. Çünkü Tanrı'yı düşündüğümüzde Tanrı sanki genelde çok uzaklarda bir varlık olarak gözüküyor. Ama biz biliyoruz ki Tanrı bizimle tanışmak istiyor. Tanrı'nın tek isteği, aslında tek amacı bu. Biz insanla olan ilişkiyi tekrardan düzeltmek ve tekrar bir bağ kurarak harika bir paydaşlık içerisinde olmak. O yüzden bizlere yaklaşıyor ve sana da yaklaştı ama şunu sormak istiyorum önce sevgili Nuh. Seni biraz tanıyalım, biraz kendinden bahseder misin? Buyur.
7: Evet, ben Nuh Baytekin. İstanbul'da doğup büyüdüm ve Hristiyan bir ailede yetiştim. Türkiye'deki işte okullarda normal bütün Türk kişilerinin birlikte okuduğu okullarda beraber okuyup beraber yetiştik orada. Evliyim, 38 çok yaşındayım. 22 yıldan fazladır da İsa imanlısıyım. Yani İsa Mesih ile buluştuktan sonra, hayatım değiştikten sonraki o süreç 22 yıl oldu. Bugün herhalde onun üzerinde biraz daha detaylı konuşabileceğiz diye düşünüyorum.
6: Ve bu arada dil yeteneğin var herhalde. Korece'yi de herhalde çok iyi konuşabiliyorsun. Evet, keşke ben de konuşabilseydim.
7: Bazen konuşurken Korece kelimeler çıkabilir. Bağışlayın.
6: Çok iyi. O zaman şunu sorayım ilk olarak. Nuh, sen Tanrı'yı tanımadan önce nasıl biriydin? Neler yapıyordun? Nasıl yaşıyordun? Hayatın nasıldı? Biraz bundan söz edebilirsen.
7: Tabii ki aslında dediğim gibi Hristiyan bir ailede doğduğum için aslında Tanrı'nın varlığına o kadar uzak değildim. Tanrı'nın hakkında duyuyorduk. Tanrı diye bir varlık var, bizi yaratan bir varlık var. Onun nasıl bir varlık olduğunu işte kiliselerde, tapınmalarda ya da doğduğumuzdan beri kilisede büyüdüğümüz için bunlara çok yabancı değildik. Ama onun varlığını hissetmek, benim ona inancım. O konular aslında tam hangi dönemde daha çok belirgin oluyor? Ergenliğe girdikten sonra sorgulamaya, hayatı sorgulamaya başlıyorsun. Gerçekten Tanrı var mı? Tanrı varsa benim hayatımda Tanrı'nın yeri nerede? Ya da şu an Tanrı ne yapıyor? Bizi niçin yarattı gibi. O kadar çok çeşitli sorular sorduğumuz dönem benim için de ergenlik döneminde oldu. Aslında ergenlik dönemine kadar çok sakin bir hayatım vardı. Çok fazla şey yoktu ama okuldayken biraz böyle bizim yetiştirme tarzımız böyle çok saf. Babamlar bizi böyle biraz daha nasıl anlatayım, evimizde küçükken televizyon babam pek almıyordu, daha çok kitap okumak ya da kötü şeyler öğrenmeyelim diye bizleri böyle çok saf bir şekilde yetiştirdi. Bu biraz insanların alay etme konusu oldu, dışlama konusu oldu, çünkü ortak noktamız yok. Konuşurken bazı şeyler, onlar futboldan anlatırken ben maçı izlememişim, bir çizgi film ya da ne bileyim bir filmden bahsederken benim hiç bilgim olmuyor. Kemal Sunal'ın filmleri ya da Cüneyt Arkın'ın filmleri gibi böyle eskiden Türk filmleri hakkında konuşulduğunda kendimi çok yabancı hissediyordum ve bu benim biraz toplum içerisinde dışlanmış hissi yarattı ve arkadaşlarım biraz alay ettiği oldu ve ezildiğim bir dönem geçirdim. Yani benim ergenlik öncesinde çok böyle ezik, içine kapanık, biraz böyle yaraları olan, yani biraz toplum dışında böyle çok dışlanmış gibi hissettiğim bir karakterim vardı. Ergenlik döneminde artık bir patlama yaşadım. Nasıl bir patlama yaşadım? Çünkü gittiğim her yerde ya birisi beni dövüyor ya küfrediyor ya da böyle arkadaşlar arasında olan bir olabilecek bir şeydi ama ben kendimi savunamadığım için daha çok ezilen kısım oluyordum ve bu beni çok zorluyordu. Ergenlik döneminde artık dedim ki kendi kendime bir karar aldım. Ben bu böyle olmayacak. Ne zamana kadar dayak yiyeceğiz? Ben artık insanların karşılık verdim ve ben artık insanları dövmeye başladım. Ben o insanların tavrında, yani biraz serseri hayatına başladım diyebilirim. Serseri hayatına başlayınca aslında benim Tanrı ile olan ilişkim de hiç yoktu. Yani kiliseye babamın isteğiyle gidiyordum ama tapınma başladığında ben hemen çıkıyordum. Tapınma bitmek üzereyken yine geliyordum gibi. Yani böyle bir düzenli bir iman hayatım yoktu. Sadece kiliseye git geller.
6: Babadan dolayı.
7: Babadan dolayı. Mecburluk da vardı ama şey de vardı. Böyle sanki bir dinsel görev yerine getirmiş gibi oluyorsun ama Tanrı ile hiçbir alakam yoktu. Ondan sonra çok erken yaşlarda işte İçki sigaraya başladım. Günde 3 paket sigara falan böyle içiyorum. Ciğerler falan bozulmaya başladı. Ve o dönemde benim aslında bu ergenlik döneminde çok psikolojik olarak zorlandığım dönemlerde benimle benzer arkadaşları bulmaya başladım. Böyle babası ölmüş ya da kendi sıkıntısı var. Biraz toplumdan dışlanmış. Acılı böyle sıkıntısı olan arkadaşlarım olmaya başladı. Onlar da hepsi serseriydi. Ve ben de onlarla birlikte takıla takıla artık sorunlar çıkartmaya başladım. Hem kilise içerisinde hem okulda sorunlar çıkartıyordum ve okuldaki öğretmenler devamlı müdür bizim evi arıyor, babama şikayette bulunuyor, veliler geliyor çocuğumuzu işte hırpala zarar verdi gibi birçok şeyler, okulda da şikayetler oluyordu ve aslında o dönemde ben niçin yaşadığımı bilmiyordum. Yani hayattan tamamen kopuk gibi. Yani ilk orta bir, orta iki dönemlerinde sınıf tekrarı da yaptım. Hiç ders çalışmak istemiyordum. Zaten öyle bir düşüncem yoktu. Ondan sonra yaşadığım hayatı çok umutsuz bir şekilde yaşadım. Yarının ne olacak, ileride ne olacak diye hiçbir beklenti olmadan yaşıyordum. Ve insanlar, kilisedeki insanlar bile bana karşı tavrı biraz şeydi. Aman oğlumuz, çocuğumuz Nuh'la dolaşmasın.
6: Etkileyebilir onları.
7: Etkileyebilir. Çünkü yine o kadar çok sorun çıkartıyordum ki kilise içerisinde de aileler biraz tedirgindi. Aslında babam biraz tanınmıştı kilise içerisinde ama o bile şey yapamıyordu. Rahatsızlık çünkü duydum. Çok büyük bir rahatsızlık veriyordu insanlara benim yaşantım ve benim hakkımda hoş olmayan sözler söylüyorlardı, sarf ediyorlardı. Bir işe yaramaz, çöp gibi, affedersin, çöp gibi, hiçbir işe yaramayan, geleceği olmayan biri olarak herkes bakıyordu ve bu sözler benim kulağıma geldiğinde zaten
6: daha da fazla seni
7: umutsuzum, daha çok beni böyle insanlardan uzaklaştıran, daha çok benim içimdeki öfkeyi alevlendiren, daha çok böyle boş şeylere yönelen bir insan haline getirdi. Ve orta sonlara doğru okulda bir okul bitiyor artık diye bir etkinlik yapın dediğinde ben okula içki götürdüm ve o zaman kız arkadaşlarımızla oturuyoruz, içki içiyoruz, sigara içiyoruz falan. Ben okulda tabii yaptığım yaramazlıklara devam ediyorum. Bu olaydan dolayı beni okuldan attılar. Yani orta sonda beni okuldan attılar. Bu benim için ergenlik dönemin verdiği o baskılar, yaşadıklarım ve bu olay beni tamamen daha çok böyle sokağa itti. Yani amaçsız yaşayan, geleceği olmayan bir hayat oldu. Çünkü okul okumuyorsun, yarın ne yapacağını bilmiyorsun. Okuldan atılmak bile seni böyle dışlamak gibi. Zaten dışlanıyordum, daha çok dışlanmış hissi alıyordum. Kiliseye gidiyorsun, oradaki insanların sana bakışı da pek hoş değildi. Ve kendimi böyle daha çok çöp gibi hissetmeye başladım. Hiçbir işe yaramayan bir varlık gibi hissetmeye başladım. O zamanlar işte yaşantımda daha çok kötülükler yapmaya başladım. İnsanlara zarar, kızıt arkadaşlarımla ilişkilerimde onları yaralayan, onlara zarar veren, aile içerisinde. Benim yaşantım dolandan babam bayağı, ailem zorluk çekiyordu. Benim yüzümde acı çekiyorlardı. Ve böyle bir dönem geçirdim. Ve geleceğe karşı aslında hiçbir umudum yoktu. Yani benim arkadaşlarım uyuşturucuya falan başlamışlardı o dönemde. Ve öyle ben de yani biraz daha gitseydi ben de ortama girecektim. Çünkü benim arkadaşlarım yeni başlamışlardı ve içiyorlardı. Ben o dönemde işte 99 yılıydı. Yalova Çınarcık'taydık ve yaz zamanında arkadaşlarla böyle gece eğlendik. O günde böyle içki içtik, kafamız güzel. Dedim bugün biraz eve erken gideyim, annemi hep endişelendiriyorum diye falan. Gece 3'te 2.30 muydu neydi eve girdim. Biraz erken girmiş oldum o gün. Eve girdim, o içkinin etkisiyle hemen kafamı koyup yattım ama ondan sonra annemle kız kardeşlerim geldi, beni uyandırıyorlar sallayarak. Nuh çabuk uyan diye. Ne oldu dedim. Dedi ki deprem oldu. Çok büyük bir deprem oldu dedi. Ve onlar korku dehşet içinde ağlıyorlar. Ama ben içkinin etkisinde miydi neydi onu bilmiyorum. Uyanamamıştım. Ve uyandığımda kapının önünde babamın arabası vardı. Ve teybi açıp dinledim. Ve çok büyük bir yıkım olduğunu. Ve şimdi ölü sayısının çok olabileceğini. Ancak gün yüzüne işte sabah olduğu zaman ancak anlaşılabileceğini söylediler. Sabah bir uyandık. Çok ilginç bir şey. Bizim olduğumuz o bölge sadece yıkılmamış. Çevremizdeki bütün o bölgelerde evler yıkılmış, yan yatmış, içinde ölüler, ambulans sesleri falan böyle. Bir anda cenneti yaşarken, yani şey cenneti derken o yaz sevinci, arkadaşlarla eğlence falan yaşarken birden benim hayatımda bir cehennemi yaşamak gibi bir şey oldu. Yani öyle her şey olumsuzlaşmaya başladı. O dönemde ben arkadaşımın, bir arkadaşımız, her zaman sitedeki olan bir arkadaşımız bizimle beraber olurdu. O gün eve gelmemiş, başka biriyle zaman geçirmiş ve annesi haber alamadığını söyledi ve onunla görüştük. Annesi bize söyledi, oğlumu lütfen arayın bulun diye. Çünkü herkes birbirini arıyorlar. Kayıp olan, haber alınamayan, telefonlar kesik zaten. Ve onu aramaya başlarken aslında benim hayatım içinde düşünmeye başladım. Ben niçin yaşıyorum? Niçin varım? Benim hayatımda geleceğim ne olacak? 45 saniyelik bir deprem bütün insanların umutlarını alıp götürdü. Düşünebiliyor musunuz? Bütün ömür boyunca iş yapıyorsun. Bir ev alıyorsun. Araba alıyorsun. Bir şirket kuruyorsun. Bir aile kuruyorsun. Senin hayatına kurduğun her şeyi 45 saniye içinde yok oluyor. Bitiyor. Ve bu bana biraz dünyanın sonuyla ilgili bir bağlantı da oldu. Bir gün her şeyin sonu gelecek ama ben niçin yaşıyorum? Her şeyi bu kadar çabuk kaybedeceksem ben böyle anlamsız yaşamın bir anlamı var mı diye hayatı sorgulamaya başladım ve o zaman da arkadaşımı aramaya, işte birkaç kişi ve dağılıp arkadaşımızı aramaya başladık. Gittiğimiz yerlerde işte yıkılmış binaları görüyorsun. Binanın duvarı yıkılmış, mesela vücudu parçalanmış insanları görüyorsun. Dediğim gibi o içeriden bizi kurtarın, yaşayan var lütfen yardım edin diye, ama artçı depremler oluyor ve o gün sabah yaşayan kişilerin üstünde devamlı o binanın yıkılmasıyla kurtulamayan o insanların o durumu, dehşet verici durumunu görünce insanın hayatının ne kadar basit olduğunu, ne kadar değersiz olduğunu ya da insanın nasıl bu kadar böyle basit bir şekilde ölebileceğini görmek benim hayatımı sorgulamak için çok önemli bir deneyim olmuştu o gün. Ve ben bunları düşünürken Rab, dediğim gibi Tanrı'nın sesini bir ara duydum. İlk defa hayatımda Tanrı'nın sesini duyuyorum.
6: Yani ben de onu sana soracaktım. Gerçekten zor bir çocukluk dönemin olmuş. Yani ben de aslında Hristiyan bir ailede büyüdüm. Benim tabii daha da farklıydı ama gerçekten zor. Birçok belki insanda yaşadığı zor dönemden geçin. Ama evet, sen ondan söz ediyordun. Yani Tanrı'yla peki bu zor dönemdeyken nasıl tanıştın? Nasıl karşılaştın? O senin hayatına girdi mi? Nasıl girdi? Bunu merak ediyordum aslında. Ona herhalde giriyordun.
7: Evet. Aslında ben Tanrı'yı aramadım. Bu benim için unutamayacağım bir Tanrı'nın lütfu, sevgisi diyebilirim. Neden? Çünkü İsa Mesih de diyor ya, insanoğlu gelme amacını ne diyor? Kaybolanı arayıp kurtarmaya geldim diyor. O birilerini arayıp kurtarmak isteyen bir Tanrı imajını bizlere zaten gösterdi, vurguladı. Ve ben hayatımda aslında bu zorluklar içerisinde de Tanrı'yı aramadım. Yani kilisede duyduğum o Tanrı'nın bana yardım edebileceğini, benim hayatımı değiştirebileceğine inanmıyordum. Yani öyle bir varlık çok uzak olabilir. Evet, bir Tanrı var ama benimle alakası olmayan, benimle ilgilenmeyen, benim hayatımı değiştiremeyecek bir Tanrı imajı olarak düşündüğüm için aramadım. Ama o olaylar içerisinde içimden bir sesi duyuyorum. Diyor ki, Nuh bugün ölürsen nereye gideceksin? Ve bugün ölürsen nereye gideceksin diyor ve bana diyor ki, hayatını böyle mi sürdürmek istiyorsun? Hayatını bana ver diyor. Ben de onu düşünmeye başladım. Ne demek yani, bu nereden geliyor böyle bir düşünüp söz diye. Ve kendi hayatımı artık dönüp bir bakmaya başladım. Ben ne yaşadım? Şimdiye kadar ne yaptım? Tanrısız hayatıma bakıyorum. hiçbir zaman mutlu değildim. Her zaman arabesk müzikler, böyle şey takılırdım. Jiletle o kadarına değil ama kendime zarar vermeyi pek istemezdim ama yani öyle vermezdim ama intiharı da düşündüğüm oldu. Hayatta hep bunalım takılıyordum. Hep bunalım şarkılar, bunalım içki içerdik arkadaşlar. Hep böyle bu hayatımda mutluluk diye bir şey yoktu. Yani kendimi mutlu hissedebileceğim bir
6: kendi,
7: şey yoktu.
6: Kendini kandırıyordun. Belki
7: aynen ya da içkinin etkisiyle kendimi oyalamaya çalışıyordum. Bir şeylerle gerçek mutluluğu arıyorum. Gerçek sevgiyi arıyorum ama bana onu kimse vermiyor. Mesela örnek veriyorum. Ailemdeki sevgi bana yetersiz geliyordu. Kız arkadaşlarım oluyordu. Bir bakıyorsun beni ya aldatıyor ya bakıyorsun başka bir erkekle çıkıyor. Sonra ayrılıyorsun. Bir şey oluyor, ayrılıyorsun. Yani seni tatmin edebilecek, seni böyle teselli edecek bir sevgiyi bulamıyorsun. Mutluluğu yaşayamıyorsun ve ben düşündüm ki bu dünyada öyle bir sevgi, öyle bir mutluluk olmayacak diye düşündüm. Fakat benim yüreğime gelip bana beni çağıran Tanrı'nın sesi beni çok etkiledi. Ve ilk defa hayatımı dönüp artık düşünmeye başladığımda ben bu kadar umutsuz yaşadım. Kendi isteğime göre, kendi kafama göre, kendi planlarıma göre yaşadığımda hiçbir şey düzgün gitmediğini, daha çok kötüye gittiğini ve çıkışı olmayan bir yola girmiş gibi hissettiğimi görünce ben ilerisi için hayatımı Tanrı'ya vermem gerekiyor diye düşündüm. Belki benim hayatımda bir değişiklik olma ihtimali var gibi düşünüp o gün dua ettim. İlk defa dua etmeyi de pek bilmiyorum. Kısa bir duayla Rab, hayatımı sana veriyorum. Sen istediğin gibi benim hayatımda işle değiştir gibi öyle bir dua ettim ama dediğim gibi o bana dedi ya bugün ölürsen nereye gideceksin sorusunda küçüklüğümüzden beri kilisede yetiştiğimiz için büyüdüğümüz için işte günahlı bir insanın İsa Mesih'e iman etmeyen ya da Tanrı'dan bağımsız yaşayan bir insanın günaha bağımlı olduğunu ve onun sonucunda ölüm sonsuz yargıya gideceğini bunları bildiğimiz için kendi hayatıma dönüp baktığımda cehenneme gidecek bir varlık olduğumu zaten hissediyordum biliyordum. Onu da itiraf etmiş oldum ve o gün İsa Mesih'in benim yüreğime gelip dokunduğunu hissettim. Yani bir esenlik, o ölüm kokusu depremde yazındı. Biliyorsunuz o cesetler kokmaya başlamış. Evet. Bir hafta geçmiş ve her tarafta ölü kokusu, siren sesi ve ölüler sanki böyle şey mezarlıkta yaşıyormuşsun gibi bir ortam ve içinde esenlik yok. Ama öyle bir ortamda yüreğimi Rabbe açtım ve birden yüreğime böyle çok büyük bir esenlik, bir ferahlık gelmeye başladı. Ve dedim ki artık bundan sonra Rab için yaşayacağım ve Rab gerçekten benim hayatımda böyle o dönemleri güzel bir şekilde geçirip artık yavaş yavaş hayatım güzelmeye başladığı bir dönem vardı. Ama biliyorsunuz insanlar çok çabuk değişmiyor değil mi?
6: Tabii.
7: 3 ay sonra eski halime geri döndüm. Yine serserilik yapmaya başladım. Yine insanlarla kavga ediyordum. Yine benim bildiğim yollarda gitmeye başladım. Tanrı'yı yine unutmuştum. Çünkü artık depremin izleri kaybolmaya başladı.
6: Sorun kalktı gitti gibi.
7: Sorun
6: sanki.
7: Gitti. Rab de gitsin artık. Sorun varken Rab gerekli falan gibi oldu. 3 ay sonra İstanbul'dayım. Yine büyük bir deprem oluyor. Yine
6: Tanrı sana hatırlattı sanki gibi.
7: Çok iyi. Yani ben bunu Tanrı'dan geldi. Yani depremin doğal olarak oluyor ama bunun aracılığıyla mesela bu sıkıntılar aracılığıyla bu sıkıntılar beni daha çok Tanrı'ya yaklaşmama aracı oldu. Mesela biz diyoruz ya sıkıntılar insanı daha çok sorguluyor, daha çok olumsuz düşünüyor. Tam tersi sıkıntılar beni daha çok Tanrı'ya yaklaşmama neden oldu. Ve o gün Tanrı bana bu sefer yine seslendi. Çok ilginç bir şey söyledi. Senin dediğin gibi hatırlatma. Nuh dedi ölümden kaçabilir misin dedi. Sonra düşünüyorum gerçekten deprem ne zaman olacağı ya da ölümün ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Ve bir gün Tanrı'nın önünde duracağız. Yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Bir yargı var. Bu gerçek olan bir şey. Evet. Ve Tanrı bize fırsat vermek istiyor. Aslında bizim hayatımızı değiştirmek istiyor. Mutlu olmamızı istiyor. Gerçek mutluluğu tatmamızı istiyor. Ama biz ona güvenemiyoruz ve ona hayatımızı veremiyoruz. O gün ölürsem nereye gideceğim diye o soru beni kendime getirdi. Baktım artık benim için kaçış yolu da yok. Ya da benim hayatımı değiştirmek için bu kadar daha bir fırsat gelmeyeceğini düşünerek o gün artık Rab'be dedim ki ben bir karar veriyorum. Bundan sonra ne olursa olsun senin gösterdiğin yolda yürümek istiyorum diye. Ve ondan sonra benim hayatımda büyük bir değişim başladı. İçsel olarak bir değişim başladı. Benim yüreğimdeki yaralara Rab dokunmaya başladı. O insanlar tarafından dışlanma, yara o insanlara aldığım olumsuz tepkileri Tanrı sevgisiyle örtmeye başladı. Benim ne kadar çok değerli olduğum, onun gözünde öldüğünde ne kadar bana değer verdi, benim için canını verdi. Ben daha günahkarken İsa benim için ölüyor ve beni arayıp gelmesi, bu kadar çok insan içerisinde beni çağırması, bana kurtuluş elini uzatması. Hı-hı. Bu beni
6: tabii
7: çok...
6: Tabii bunu kutsal kitabı okuyarak, herhalde İncil'i okuyarak zaten duyduğun Hı-hı. belki şeylerdi ama Hı-hı. daha da fazla okuyarak yüreğinde
7: doğru.
6: iman etmiş
7: aslında
6: oldun.
7: İlk başlarda İncil'i ben okumayı bile düşünmemiştim. Ama ondan sonra beni Rab bir gün İncil'i okumaya yönlendirdi. Bana okuduğumda biliyorsunuz ya, Matta'ya okuduğunuz zaman bu bunu doğurdu, söyle, bu bunu doğurdu derken her okuduğumda bu bunu doğurmuş, bu bunu doğurmuş. Orada bırakıyordum ya da Yaratılış'ı Hı-hı. okurdum birinci bölümü. Ondan sonra sıkılırdım, bırakırdım. Ama o dönemde İncil'i okuma isteği oldu ve elimden bırakamıyorum. Arkadaşlarım hadi gel Nuh diyor, yüzelim, hadi gel eğlenelim falan. Ama ben o kutsal kitap bana o kadar tatlı geliyordu ki elimden bırakamadım. Ve o kutsal kitaptaki sözler benim hayatımı yenilemeye, yönlendirmeye, umutsuzluk içerisinde bana umut olmaya ve vizyon vermeye başladı. Ondan sonra biliyorsunuz ortaokuldan terkim. Bir yere babamın yanında çalışıyordum ama hiçbir geleceğim yok, hiçbir hayalim yok, hiçbir işe yaramayan bir varlıkla İsrail'le buluşmuşum. Hayatımda bir değişim başladı. Rab bana verdiği en büyük değişimlerden biri de umutsuzlukta umut olması, bana vizyon vermesi. Artık sen önemsiz bir varlık değilsin. Hı. Benim gözümde bizler Rab'de çok değerli bir varlık olduğumuzu bana gösterdi ve bir gün bir rüya aracılığıyla bana bir vizyon verdi. Rüyada neydi? Ben bir deniz ırmak kenarında balık yakalıyorum. Ağ var böyle, elimde ağ var. O ağla balık yakalıyorum ve çok balıklar yakalamaya başladım. Birden o dere kurudu. Hı hı. Ve kuruduğu zaman orada balıkların ölü bir şekilde yattığını gördüm. İçimde büyük bir üzüntü oldu. Ve birden içimden o yerdeki birkaç damla suya elimi dokundu. O balıkların üzerine serpmeye başladım. Balıklar canlanmaya başladı. Hı hı. Ve ben yalvarmaya başladım. Biri suyu göndersin. Bunların hı hı. yaşaması lazım diye böyle yalvarışla böyle içimden çok büyük bir istekle yalvarıyorum. Ve birden su akıyor ve o balıklar özgürce yüzdüğünü gördüm. Ve ben bu rüyanın, ben normalde çok fazla rüya görüp önem veren biri değilim ama o gün sabah dua ediyordum. Rab bana dedi ki sen dün gece ne rüya gördün, hatırlıyor musun dedi. Ve ben aslında pek hatırlamıyorum, bana derinlemesine onu anlatmaya başladı. Sen dedi Tanrı, su demek Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sözünde yaşam var. Hmm. Ve insanları Tanrı'nın sözü olmadığı zaman ruhsal olarak ölüyor. Tanrı'nın hmm. sözünden beslenemediği zaman ruhsal olarak ölüyor. Ve sen onu gördüğünde acıyan yürekle suyu istedin. O suyu benden diledin ve ben o su aracılığıyla yine gönderip insanları yaşattım. Yani o balıkları yaşattığım gibi senin ağzından vaazlar aracılığıyla müjdeleme ya da Tanrı'nın sözünü iletmekle insanlara yaşam veren bir aletim olarak seni kullanacağım diye Rab beni öyle bir vizyon verdi. Tabii bu rüya ile dua arasında geçen bir olay olduğu için ben de sevindim. Ne yapacağımı bilmedim. Rab böyle büyük bir vizyon vermiş ama anlamıyorsun. Çocuk o zaman da çok böyle bilgili dedim bu konularda. Fakat bir gün yine tapınma yaparken İncil'i okuyorum, kutsal kitabı ve Yuhanna'nın son bölümlerinde İsa Mesih diriliyor ve onun öğrencileri tekrar İsa Mesih göğe alınacağı için artık Hı-hı. yanlarında olmadığı için umutsuzluğa kapılıp balık tutmaya gidiyorlar.
6: Evet.
7: Benim aslında rüyamla bağlantılı bir şeydi. Baktım İsa'yı inkar eden Petrus orada balık tutarken İsa Mesih onu tekrar gidiyor, çağırıyor. Hı-hı. Tekrar onun çağrısını yeniliyor ve ona diyor ki beni seviyor musun? Ve benim koyunlarımı otlat diyor ve bunu Hı-hı. üç kere soruyor ve tapınma sırasında Rab o söz aracıyla bana konuşmaya başladı. Nuh, beni gerçekten seviyor musun? O zaman koyunlarımı, yani Tanrı'nın çocukları için hizmetinde kendini ada anlamında. Ve o günden sonra ben dedim ki artık ben Rab için yaşamak istiyorum ve ortaokuldan terk olduğum için, yani son dönemlerde atıldığım için bana yine diplomamı verdiler. Yani atılmama rağmen yine de okul sınavlar bitmişti. Son dönem olduğu için diplomamı vermişlerdi. Rab bana dedi ki senin ileride hizmet edebilmen için yine de okuman gerekiyor. Bunu o zaman eşim değildi tabii, kız arkadaşımdı ama okumam gerektiğini fark ettirdi. Ve kendimden 2-3 yaş küçük çocuklarla, benim arkadaşlarım üniversiteyi okurken ben okuldan atılmış bir şekilde liseye gitmem gerekti. Ve benim için çok utanç verici bir şeydi. Yani kendimden küçüklerle
6: abileri
7: olarak ben liseye girdim, herkes sakalım falan var. Herkes beni ilk başta öğretmen sanıyor falan ve şakalaştık falan. Okula gittim ve ben hep serseri olurum, hiç ders çalışmadığım için ders çalışmayı bile bilmiyorum. Ama Rab vizyon verdiği zaman onu gerçekleştiren de Tanrı'nın kendisi olduğunu fark ettim. Ve bana bilgelik vermeye başladı. Ders çalışırken nasıl ders çalışmam gerektiğini öğretti. Ve benim derslerimde bakıyorum başarılı olmaya başladım. Düşünebiliyor musun? Hiç ders çalışmamış bir insan. Evet. Hiçbir vizyon olmayan serseri biri artık Rab'le buluşuyor ve ders çalışırken bir şekilde başarılı olabiliyor. Ve ondan sonra Tanrı bana ileride bir teoloji okumam için bir vizyon vermişti. Bir gün Rab bana okumam için fırsat verecek. Çünkü Türkiye'de benim okuyabileceğim okul olmadığı için Rab beni yurt dışında göndereceğine inanıyordum. Bana o vizyonu vermişti. Ama ne zaman olacağını bilmiyordum. Fakat evlendikten sonra Rab beni okumak için yurt dışına çıkarttı. Yine bir sözü aracılığıyla. Gittiğimde hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeye sahip değildim. Ama okul okurken çok ilginç bir şey var. Benim gittiğim okulda yabancılara %50 burs veriyorlar. Yani okuldan verilen bir burs. Sen yabancıysan %50 burs alıyorsun. Ve benim aslında çalışmam izni olmadığı için o ülkede benim orada ne yapmam gerekiyordu? Bir şekilde o parayı çıkartıp okumam gerekiyordu.
6: Kalan kısmı en azından ödemem
7: lazım. Evet, %50'sini ödemem gerekiyordu. Fakat ilginç bir şey oldu. Benim girdiğim sene okulda bizim okulla başka bir firma mı diyeyim, nasıl bir kuruluş diyeyim, kuruluş dernek bir anlaşma yapıyorlar. Ve yaptıkları anlaşma şu: sizin okulunuzdaki yabancıların kalan %50 kısmını, bursunu biz vereceğiz. Yani öğrencilere siz %50 burs vereceksiniz, kalanı biz vereceğiz. Oradaki yabancı öğrenciye yatırım için %100 burs vereceğini söylediler. Ve benim girdiğim dönemde oluyor. Ve benim imkanım yok. Aslında o parayı ödeyebilecek imkanım yoktu. Ama benim üniversite hayatım, master, doktora yaptığım o süre boyunca %100 Rab burs verdi. Ve o süreç içerisinde benim Tanrı'dan aldığım o rüya ya da o vizyonun gerçekleşmesi için Rab benim hayatımı yönlendirdi. Ve aslında İsa Mesih'le buluşmadan önce serseri, boş, hiçbir işe yaramayan, başkalarına zarar veren biriyken o deprem aracılığıyla İsa Mesih benim hayatımı kurtardı. Bugün benim hayatımda birçok yenilikler yaptı ve onu tanımanın ne kadar büyük bir bereket olduğunu, onda yaşamın ne kadar büyük bir sevinç olduğunu ve benim imkansız gibi görünen o hayatımı nasıl değiştirdiğini kendi yaşayarak, tanık olarak bugünlerde hayatımı sürdürmekteyim.
6: Çok güzel. Onu söylerken sen o söz aklıma geldi. Yusuf, biliyorsun, hayatını Rab'be verdi. Rab için yaşıyordu ve hapisteyken, zorluktayken, sıkıntıdayken Rab onunla birlikteydi her zaman için. Sen de hayatını Rab'be verdikten sonra Rab senin hayatındaydı ve bütün ihtiyaçlarını ona verdikten sonra hayatını o karşıladı. Hamdolsun, bu harika bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir şeydi. Belki son olarak söylemek istediğin bir ayet var mı sevgili dinleyicilere?
7: Şeyden söyleyebilirim. Bu vahiy kısmı 3. bölümde çıkıyor da İsa Mesih diyor ki yüreğin kapısı, kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Kim kapıyı açarsa içeri gireceğim. Ve onunla birlikte
6: Akşam yemeyeceğiz.
7: Yani o şekilde bir ayet var. Aslında İsa Mesih herkesin yüreğin kapısını çalmaktadır.

0: büyük bir değişim olacağını Rab yapacaktır. O değişimi gerçekleştirecektir ve sizin hayatınızda da İsa Mesih'in yaşayan diri Tanrı olduğunu ve onun yapabileceği o birçok şeyleri hayatınızda kendiniz tanık olup göreceksiniz.
1: Evet, çok güzel bir hikayeydi. Dediğin gibi gerçekten biz Tanrı'yı çağırmadan önce o bizi çağırıyor. Biz ona gitmeden önce bunun ayetinde okuyoruz, görüyoruz. Tanrı'yı biz sevmeden önce o bizi sevdi ve bizim için hayatını verdi. Ve başta onu dedik, Tanrı bize ulaşmak istiyor. O zaman bitirirken şunu da söyleyebiliriz sevgili dinleyicilerimize. Evet, Tanrı size ulaşmak istiyor sevgili dinleyiciler. Yeter ki Nuh'un yaptığı gibi yüreğinizi ona açın, onu daha çok tanımak isteyin. O zaman Tanrı'nın sizin hayatınızda neler yaptığını, nasıl mucizeler yaptığını ve sizi nasıl bereketlediğini, sizin hayatınızı nasıl desteklediğini göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için sevgili Nuh.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: O zaman sevgili dinleyiciler, bir başka Tanrı'yla Tanışanlar programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi senin ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmesi için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün ırkçılık, ayrımcılık konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Pastör Hakan Taş'tan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve varsa program içerisinde kafanıza takılan sorular bunları da bize sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bugün ırkçılık, ayrımcılık üzerine konuşacağız. O zaman ırkçılık nedir diye sormak istiyorum. Bir ırk başka bir ırktan üstün olduğu düşüncesi nereden geliyor Hakan Bey?
1: Yani bir kere bu iğrenç bir şey ırkçılık. Hı. Oradan bir kere direkt bodoslama dalayım. Neden kötü? Çünkü bu ırkçılık dünyanın başına büyük belalar açmıştır. Hı. En yakın tarihten bakarsak hani dünyada dünya kadar soykırım, kendini üstün kılan, üstün gören Fransızların Afrika'daki sömürüleri, İngilizlerin Afrika'da yaptıkları, yani yakın tarihe, yakın geçmişe, hı hı, ya da Romalıların hani İncil'den biraz konuştuk, işte Yahudiler köle, ırk, onlar bizim, hı hı, sömürgemiz, işte Persler öyle, İskender'in dedikleri falan. Tarih boyunca bu hep var. En son nedir ırkçılık? İşte zencilere karşı Hitler, değil mi? Yani Almanya'da üstün ırk Almanlar, Germanlar. Diğer herkes Almanların kölesi olacak. İşte faşizmin doğuşu. Seçilerek geldiler. 39'dan 45'e kadar 6 yıllık 2. Dünya Savaşı rezaletleri. Milyonlarca insanın ölüşü. Çıkış noktası hep üstün olma. Hı hı. Benim ırkım, benim insanım senden üstün demeden kaynaklanıyor. Ama en büyük sorun birçok şeyin sebebi olduğu gibi günah. Hı hı. Düşmüş insanın gururu, düşmüş insanın bozulmuşluğu, bozulmuşluğun getirdiği İğrençlik ve iğrenç olaylar, bunların bir tanesi de ana sebep eden ve en problemlerin bir tanesi de çünkü ülkeyi birbirine düşüren, hı hı, ulusları kırdıran ırkçılık anlayışı. Bu kısmi olarak Yahudilerde de vardı. Yani eski ayetten kaynaklanan biz Tanrı'nın seçtiği halkız, İsrailoğulları üstün ırk, Yahudiler üstün ırk dedi bazıları. Ama gururdan sonra düşüş geliyor. Hı hı, evet. Yani o yüzden tüm bak bu ırkçılık konusunda bayrak çekmiş, kendini diğerlerinden üstün gören ırklar daha sonra perişan olmuş, bölünmüş, mahvolmuş uluslardır. Tarihte de bunların sayısız örneği vardır.
0: Hı hı. Peki Kutsal Kitab'ın öğretisi içerisinde ırkçılıkla ilgili ne görüyoruz? Yani üstünlük dereceleri, hı hı, var mı?
1: Kutsal Kitap'ta baktığımızda Tanrı olaya siyah beyaz bakıyor diye düşünüyorum. Ben Beşiktaşlıyım, şimdi oradan geleyim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Siyah beyaz, yani beyazdan kastımız günah öncesi Tanrı'nın kutsallığına ortak olmuş. Rab'le Adem bahçesinde yarenlik eden, konuşan, gören, sohbet eden, sevgisini ve güzelliğini ve görkemini insanlara hediye etmiş, yetkin kılmış, egemen kılmış bir tanrısal dostluk, hı hı, var. Birliktelik var. Sonra günahtan sonra düşmüşlük ve insanın çoğalması, ulusların oluşması, Nuh'un gemisinden sonra dünyaya yayılması. Hatta çok ilginçtir, eski ayetler ki nadim oldum sizi yarattığıma demiştir Tanrı, pişman oldum demiştir. Tartışmalı bir cümledir. Bilmiyor muydu Tanrı? Biliyordu tabii ama insana verdiği özgür iradenin sonuçları da ortadaydı. Şimdi bu ve bunlar, günahın getirdiği pislikler insanları güçlendiklerinde, hı hı, fiziken, askeri alanda, toprak alanında, gelişim ve teknoloji alanında güçlendik, diğerini ezme konusunda, diğerini küçük görme konusunda inanılmaz iştahlıdır insanoğlu.
0: Hı hı.
1: Aslında bu nereden geliyor? Şeytandan geliyor. şeytan dikkat ederseniz kendini Tanrı'nın tahtının üzerine koymaya başladı. Hani sehrin yıldızı olarak ben üstünüm, yaratılmışım, evet, melek olduğu halde aslında ilk ırkçılığı şeytan yapıyor. Neden? Çünkü kendini yaratandan daha üstün görerek, onu küçümseyerek ben üstünüm dedi. Üst, yani ırkçılığın en büyük mantığı biz üstünüz, siz küçüksünüz. Biz akıllıyız, haşa affedersiniz siz aptalsınız. Biz becerikliyiz, siz beceriksizsiniz. Kutsal kitaba baktığımızda dediğim gibi İsa'ya geldiğinizde ne görüyorsunuz? İsa kralların kralı ve Rablerin Rabbi olduğu halde, tüm insanlığın kurtarıcısı olduğu halde ve onu birçok kez kral yapmak istedik halde, dünyasal kral.
0: Evet.
1: Değil mi? Hatta sen Yahudilerin kralı mısın diye sorduğunda Pilatus İsa'ya, değil mi? Hatta sonra çağrımızı Yahudilerin kralı diye yazdı.
0: Evet, öyle yazdı.
1: Ama İsa dedi, benim krallığım bu dünyadan değil. Benim krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım savaşırlardı dedi benim için. Tüm insanın yaptığı gibi. Hı hı. Ama İsa göksel bir krallık kurmak istedi. Bu yüzden İsa kralların kralı olduğu halde kral değilim demedi. Ama krallığım buradan değil dedi. Ne yaptı? Ayak yıkadı.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz bir kralın ayak yıkadığını? Yani ne olsun? Hani Roma, Sezar'ın bir köle ulusun, bir Yahudi'nin ayağını yıkadığını, hem de herkesin içinde. Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ama İsa ayak yıkadı. Ya da İsa çarmıhta öldü, bir kuzu gibi ses çıkartmadı. Hı-hı. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Yani düşmanları, onun çarmıha gelenlere için dua etti İsa. Baba onları bağışla, Yahudiler olsun, Romalı askerler olsun. Şimdi ırkçılık kutsal kitaplara göre yoktur. Zaten kutsal kitap ne diyor? Ne köle, ne özgür, ne kadın, ne erkek, değil mi? Ne özgür, evet, ne şey, ayrımı yoktur. Herkes Mesih İsa'da birdir dedi. Kimsenin kimseden üstünü yok. A ülkesinin B ülkesinden, kuzeydekinin güneyden, doğudakinin batıdan üstünlüğü yoktur. Hı hı. Kültürel üstünlük yoktur. Kültürel zenginlik vardır. Kültürel farklılık vardır ama bu üstünlük küçük görme, hor görme, hı hı, değildir. İncil'de hiç yoktur. Eski ayette de yoktur. Yeni ayette de yoktur. Tanrı tüm insanlara bakmaktadır. Dedim ya, siyah beyaz. Hı hı. Günah öncesi ve günah sonrası. Tanrı günaha düşmüş, bozulmuş, savaşan, birbirini hor gören, kıskanan. Habil Kabil örneği değil mi? Kardeşini kıskandı. Evet. Bu gibi olayları ortadan kaldırmak için kendi oğlunu beden alıp gönderdi. Bakire Meryem'den. Öyle ki yeni bir kültür, yeni bir düzen. Bu ırkçılık, bu ayrımcılık, bu hor görme, üstün görme hastalığından, dedim ya, şeytandan ve benlikten kaynaklanan düşüncelerdir. Bu yüzden Tanrı bize kutsal ruhunu vererek İsa Mesih'i iman edenlere yeniden doğmamızı sağlayarak, düşüncelerimizi yenileyerek, davranışlarımızı ve karakterimizi değiştirerek Tanrı oğlu benzerliğinde bir yeni insan yaratmak, düşüşten önceki saflığa ulaştırmak ve gerçekten bu sorunları ortadan kaldırmak amacındadır. Gerçek imanlılar ırkçılığı reddeden, çarmıhla övünen, Mesih'le övünen kişilerdir.
0: Evet. Tabii ki aynı zamanda Tanrı insanı kendi benzeyişinde de yaratmıştır. Doğru. Adem ve Havva'dan geliyoruz her birimiz. Ve hepimiz aslında günahkarız ve hepimizin, kesinlikle, kurtuluşa ihtiyacı, kesinlikle, var. Tanrı da hepimizin Tanrısı. Onun için bir üstünlük aslında yok aramızda, i̇şte insanlar,
1: ne renk,
0: arasında.
1: Ne renk, ne cinsiyet, ne dil, ne kültür, ne müzik, ne dans, ne toprak. Herkes eşittir. Herkesi Rab yaratmıştır. Herkes günahkardır. Herkesin kurtarıcı, yani Mesih İsa'ya ihtiyacı vardır.
0: Hı hı. Bilimsel açıdan da böyledir değil mi Hakan,
1: evet,
0: Bey?
1: Evet, kesinlikle. Yani kan gruplarına bakın. Şimdi örneğin, hani siz sorduğunuz için söylüyorum. Yani şimdi bir diyelim benim kana ihtiyacım var. Hı hı. Benim kan grubum A, RH pozitif. Bir zenci kardeşim Afrikalı ne olsun? Kenyalı olsun, Mısırlı, hı hı, olsun, Zimbabwe'li olsun. Kan grubu A, RH pozitifse ben alırım ondan. Ne olur, zenci mi oluyorum? Evet. Rengim mi değişiyor? Haşa. Yani gayet de iyileşiyorum. Rapo kardeşine bereketlesin, ya da benim kanımı, hı-hı, birine verdiklerinde, ki verdim. Hı-hı. Hatta dedim ki papazın kanını aldın, hadi yırttın falan diye espri yaptım böyle. Gayet de zımba gibi iyileşti. Hı-hı. Maşallah var yani. Hem de bir inanmayan birine vermiştim. Bir arkadaşımın dostu olduğu için. Sonuç olarak yani böyle şeyler gerçekten, dedim ya, düşmüş insanlığın çaresiz zavallı çırpınışları. Hı-hı. Yani saçmalıkları. Yani aklı başında insan, hele hele, dedim ya, Tanrı sevgidir, sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar diyen inancın özüne külliyen aykırıdır. Hı hı. Rab bizi seviyor. Rab kendini diğerinden üstün görenlere kızmaktadır İncil'de. Ne, hı hı, diyor? Kendini yükselten alçaltılacak, kendini alçaltan ise yükseltilecektir dedi. Evet. Rabbimiz İsa Mesih her şeyin üstünde olmasına rağmen, beden alıp gelmesine rağmen, İbrahim'den önce olmasına rağmen, Tanrı'nın sözü Tanrı'nın ruhundan olmasına, Kelamullah ya da Ruhullah olmasına rağmen, hı hı, İsa nasıl kendini alçalttıysa, nasıl önde olmayı seçmediyse, örneğin körün gözünü açtı değil mi? Doğuştan körün, evet, gözünü. Gitti saklan, aman dedi kimseye söyleme. Şimdi biz onun binde birini biri yapsa, ben yaptım. İşte evet, benim o muhteşem kişi körün gözünü açan diye tahta gezeriz yani. Hı. Ama İsa Mesih ise saklandı. O yüzden ırkçılık kör olası bir şeydir. Reddedilmesi gereken bir şeydir.
0: Peki İsa Mesih imanları farklı ırklardan insanlarla evlenebilir mi? Arkadaşlık, evet, edebilir mi? Nasıl yaklaşmalı bir imanlı bu, hı-hı, duruma?
1: Kutsal kitapta dediğimiz gibi yani hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden olduğumuz değil, yeniden doğup doğmamamızla ilgili bir şeydir bu. Hı hı. Şimdi dedim ya, bir siyah beyaz var. Bir günahlı doğamız var. Düşmüş doğamız var. Yani bunu da dinleyiciler kısaca söyleyeyim. Şimdi bazı dizi dinleyen Müslüman dostlar yanlış anlayabilir. Yani biz insanlara günahkar derken çocuklar günahkar doğar demiyoruz. Bozuk doğar diyoruz. Hı hı. Ben bununla ilgili bazı hazırlarken bir gün 2-3 gün sağ olsunlar bir çocuk 2 ile 5 yaş arası çocukların olduğu bir yurda izinle girdim bir arkadaş aracılığıyla. Orada çocukları takip ettim. Yani çocuğun çocuğa yaptığı zulmü hiç kimse yapmaz.
0: Evet.
1: Daha doğrusu konuşamıyor, altı bezli ama kıskanmayı da, nefreti de, kafasına oyuncak atmayı da, bağırmayı, çağırmayı da, yargılamayı, tırmıklamayı da çok iyi biliyor.
0: O potansiyelle doğuyorlar.
1: O potansiyel var işte ama, hı-hı, hani çocuklar temizdir derler ya, hadi gitsin görsünler bakın temiz mi çocuklar. Yani çocukları kötülemiyoruz tabii. Bir daha söylüyorum, günahkar doğar demeyiz ama bozuk doğarlar. Tıpkı Eysel anne babadan doğan çocuklar gibiyiz. Kanımızda HIV virüsü var. Kucağımızda, hı, günah buluyoruz. İşte bu günah bizi kirletiyor, düşürüyor ve bozuyor. Hı hı. Bu yüzden yeniden doğmaya, kutsal ruhu almaya, yeni bir kimlik, yeni bir ad almaya ihtiyacımız var. Ha, bu bizi süper mi yapıyor? Hayır. Ama gün ve gün değiştiriyor, iyileştiriyor. Hı hı. Gelecek olan yeni göksel vatana hazırlıyor. Bu yüzden burada evlenmek için ya da birlikteliği kurmak için, tek bir beden olmak için siyah beyaz, Amerikalı Alman, Türk Kürt, Sünni işte kökenli, Alevi kökenli, İranlı, Çinli, Japon, Koreli bakmaksızın, hı hı, bakmaksızın gerçekten Mesih'e ait mi, Mesih'e inanmış biri mi, vaftiz olmuş mu, Mesih'i izleyen biri, bu konuda samimi mi, referansı var mı, hı hı, ona bakmakta fayda var. Ve bu okeyse, yani gerçekten kişi İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğini ilan ediyorsa, hı hı, ve vaftiz olmuşsa, bu çiftlerin evlenmesinde kadın erkek hangi ırk hangi renkten olursa olsun hiçbir engel yoktur. Hı hı. Sevinçle bereketlenmelidir ve evlenmek de iyidir.
0: Evet, o zaman evlenebilir, arkadaşlık
1: kutsal
0: edebilir.
1: Kutsal kitaba hiçbir ayrım yoktur. Hı hı. Kutsal kitaba göre dediğim gibi dünyasal ayrımlar değil, ruhsal birliklerin önemi vardır. Hı hı. Burada birlik varsa evlenmede hiçbir engel yoktur.
0: Anlıyorum. Peki ırkçılık karşısında bir Hristiyan'ın tavrı ne olmalı? Çünkü kendisi maruz da kalıyor olabilir. Tabii. Ya da maruz kalan birini görüyor, hı-hı, da olabilir.
1: Evet.
0: Böyle zamanlarda nasıl bir tavrımız olmalı, nasıl bir duruşumuz olmalı, neler yapmalıyız?
1: Bir kere bir Hristiyan olarak eğer gerçekten İsa'ya samimi iman ettiğimizi söylüyor isek, hı-hı, ki burada da biraz konuşmaya, dillendirmeye değil mi? Kendimize samimi olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Tabii yüreğimizi Rab biliyor ve dinleyenlere karar versin. Kesinlikle karşı durmalıyız. Hı-hı. Yani hangi yerden gelirse gelsin, ister hadi şimdi popüler gündem olduğu için söyleyeyim, Filistin'den gelsin, ister İsrail'den gelsin. Irkçılık varsa ırkçılığa ırkçılık demeliyiz. Hı-hı. Amalı, fakatlı, ağzımızı kıvıra kıvıra, lafları korka korka söylememeliyiz. Kim ırkçılık yapıyorsa, kim kendini üstün görüyorsa, kim öldürüyorsa buna, hı hı, hayır demeliyiz ve reddetmeliyiz İncil'e göre. Ve İsa'ya göre insani olarak da bunu yapmalıyız. Yani sadece yani Hristiyanız diye ırkçılık, bir sürü ateist var, bir sürü aktivistler var, ırkçılığa, hı hı, karşı geliyorlar. Tabii biz şimdi bir Hristiyan olarak, bir Hristiyan radyoda olduğumuz için bu pencereden bakıyoruz haklı olarak. O yüzden İncil'de bu yoktur. Zaten bize de yapılıyor ırkçılık. Ben bugün dedim ya, hı hı, sen artık Türksün, Hristiyansın, gavursun, Türk değilsin. Yok ya, kim söylüyor bunu? Nasıl yani bu ırkçılığı, bu hani ayrımı dinsiz, inançsız, imansız, rezil demek gavur? Yani bunu bana yapıştırıyor. Hı-hı. Sırf kendisi gibi düşünmediğim için, sırf kendisi gibi ibadet etmediğim için, sırf kendisi gibi Rabb'e dua etmediğim için ben sana bunu yapmıyorum. Yapmam da benim inancım buna izin vermez. Bu ırkçılığa, bu ayrımcılığa, bu negatif görmeye, küçük görmeye hümme aşağı İncil izin vermez. Hı-hı. Eğer biz yapmıyorsak siz de yapmayın. Ha, yapılıyor mu? Yapılacak çünkü Rabb İsa'yı yaptılar. Elçiler yaptılar. 12 elçinin 11'i kesilerek, biçilerek öldü kardeşim. Yani evet. Bana zulmettilerse size zulmedecekler. Yaş ağaca bunu yaparlarsa kuruya ne yapmaz dediler değil mi? Ve 6 kere öldürmeye kalkıldım ben. Hı-hı. En son 2-2,5 yıl önce evime bastılar. Şimdi mahkemeye çıktım, dayaklar yedim, askerde dayaklar yedim, zulümler gördüm. Hep bir ırkçılığa, hep bir ayrımcılığa, hep bir küçük görmeye katlandım. Ki benden 1000 kat daha büyük zulüm uğramış insanlar var. Biz 2007-18 Nisan'da 3 kardeşimizi şehit verdik bu topraklarda, kestirerek biçildiler. Evet. Sırf Hristiyan oldukları için, sırf aşağılandıkları için, sırf küçümsendikleri için, sırf artık siz Türk değilsiniz, dinden çıktınız, katli vacipsiniz dendiği için yapıldı bazı kendini bilmez kişiler tarafından. Hı hı. Evet. Onlara merhamet etsin. O yüzden bu hep var, bak bu hep olacak. İnsanın ikinci gelişine kadar dünya daha iyi olmayacak. Irkçılık da artacak, faşizm artacak, soykırım artacak, öldürme artacak, katletme artacak. Artacak da artacak çünkü insanoğlu ekleni biçiyor. Evet. İnsanoğlu Mesih'in müjdesini, iyiliğini, lütfunu reddetti. Kendi benliğinin işleriyle, benliğin işleri çıktı diyor kutsal kitap. Çekişme, kavga, gürültü, öfke, nefret, kıskançlık, bağışlamama. Al, ne görüyorsun evet. Sonuç bu. Ne ekersen onu biçersin.
0: Evet, o zaman bizler aslında bunun ırkçılık karşısında bir duruşumuz olmalı. Kesinlikle. Desteklememeliyiz. Kesinlikle. Yani bu bir film olabilir, bir reklam olabilir ya da bir ne olursa olsun.
1: Hiç fark etmez.
0: Kesinlikle desteklememek lazım, karşısında olmak aynen. Gerekiyor.
1: Bir imanlıysan evet bunu yapmalısın. Evet.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Sevinçle.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde ırkçılık nedir diye konuştuk. Kutsal kitaba göre ve bilimsel olarak üstün bir ırk var mıdır diye konuştuk. Ve aslında bunun böyle kesinlikle başka bir ırkın başka bir ırktan üstün olmadığını konuştuk ve bunun üzerinde durduk. Ve farklı ırklardan insanlarla evlenebilir miyiz, arkadaşlık kurabilir miyiz diye de konuşmuştuk. Bunun olabileceğini söyledik. Önemli olan aynı imanda olabilmek dediniz. Ve aslında şununla devam etmek istiyorum. Kiliselerde farklı ırktan insanlar birlikte ibadet edebiliyor mu? Farklı ırklarla birlikte ibadet edilebilir mi?
3: Kesinlikle edilebilir. Aslında benzer bir soru ve akıllı bir soru. Ne yazık ki hani... Dedim ya, etnik kültürel yapından soyunmadıysan, Mesih'i tanımadıysan, nereden düştüğünü unuttuysan bu farklılıklara girilebilir. Örneğin yakın dönemde hani Amerika'da özellikle siyahi kardeşlerimize yapılan ayrımcılığı, ırkçılığı biliyorsun. Yani otobüste bile oturamaz.
2: Evet.
3: Bir beyaz gelir, sen kalk. Nasıl oturursun değil mi? Hatta ünlü bir kadın vardı, adı gelmiyor şimdi aklıma. Protestosunu yapmıştır ve yani, mücadelenin simgesi olmuştur. Şimdi ya da okullarda okuyamaz. Çalışamaz ya da yetkin biri olamaz. Şimdi aynı mantıkla kiliselerde kesinlikle birlikte ibadet yapılabilir. Farklı ırktan, farklı renkten, farklı dilden. Tabii dil biraz sıkıntı. Yani çünkü ibadet anlaşılır olmalı. Vaazlar anlaşılır olmalı. Tapınmalar anlaşılır olmasa büyük fayda var. Şimdi içeride yani 50 kişinin olduğu yerde onu Alman, onu İngiliz, onu Türk, onu işte Koreli olursa değil mi? Bu biraz şık değil. Yani hangi dille anlaşacağız, hangi dille konuşacağız? Kesinlikle ibadete, toplantıda bir engel yok. Bir araya gelmekte engel yok. Dediğim gibi hepsi Rabbin çocuklarıdır. Rab hepsini bereketlesin. Zaten üstün ırk yok, üstün kan yok, üstün at yok, üstün ırk yok. O yüzden... Bir araya gelebiliriz. Mesih'te herkes birdir ve eşittir. İsa'nın Yuhanna 17'de çok sevdiğim bir dua bölümü vardır. İsa orada iman edenler ve iman edeceklerle ilgili babaya dua eder. Baba, bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsun derler. Tamam mı? Ne mutlu kardeşçe birlik ruhu içinde yaşamak diyor Mezmur 133'te. O zaman birlik ruhunu sürekli öğreten baba, oğul ve kutsal ruh adıyla tek bir Rab'be iman edenler olarak... İnsanları ayırmak, ırkları ayırmak, rengine, diline, ülkesine, kültürüne, bayrağına göre ayırmak İncil'e göre yanlıştır, doğru değildir. Farklı dillerden, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla Mesih'te dua edebiliriz, bir araya gelebiliriz, tapınabiliriz. Yeter ki uyum olsun, düzen olsun. Hani bundan da kastım bir dil birliği olursa daha iyi olur ortam içerisinde. Evet. Anlaşmak anlamında söylüyorum ama tapınmaya... Dua etmeye, birlikte olmaya kesinlikle bu hiçbir şeye zarar vermez. Tam tersine her ulustan imadenin kurtulması için gelmiştir Mesih İsa.
2: Evet. O zaman ırkçılık yapan kişiler aslında kutsal kitaba uygun hareket etmiyor diyebiliriz.
3: Kesinlikle,
2: çok açık
3: kesinlikle. Ben çok açık söylüyorum. Bu kişiler uyarılmalıdır. Eğer davranışlarından ve tavırlarından vazgeçmese de kesinlikle uzaklaştırılmalıdır. Hiç yani burada benim esnekliğim yoktur. Yani bunu sürdüren kişi çünkü ayrımcıdır. Kendini diğerlerinden üstün görüyordur. Bu Mesih'in sözüne uygun değildir. Bir iki kere uyarırım. Üçüncü de bundan vazgeçmiyorsa, yani siyasi politik davranıyorsa, ırkçılık yapıyorsa, hangi ırk hangi bayraktan olsa olsun, diğerini eziyorsa ben buna izin vermiyorum. En azından kendi kilisemize izin vermiyorum.
2: Anlıyorum. Peki insanlar daha çok hangi konularda ayrımcılık yapıyorlar? Nelerle karşılaştınız?
3: Daha çok yani bir kere şimdi biz sonradan olma diyeyim hani Hristiyanlar olduğumuz için... Kökenle ilgili bazı sıkıntılar var. Ben hoş olmasa da dürüstçe konuşmayı, açık konuşmayı seven birisi olarak şunu söyleyeceğim. Kürt kökenli ima eden kardeşlerimizle Türk kökenli ima eden kardeşlerimizle zaman zaman farklılıklar ve sıkıntılar görüyor. Dürüst olalım. Bunları uyarıyoruz tabii, öğretmeye çalışıyoruz. Ya da Alevi kökenli kardeşlerimizle, Sünni kökenli Kürt Türk fark etmez arasında farklılıklar olduğunu... Bazen ne yazık ki hoş olmayan tartışmaya girdiğini görüyorum. Bazen siyasi parti kökenli tabanlı, hani takım tutar gibi. Hı hı. Ben Beşiktaşlıyım, sen Fenerlisin, Galatasaraylısın gibi ayrımlar olduğunu. Yani inancın önüne siyasi partinin görüşlerini, bakış açısını, İncil'in sanki bir gerçeğiymiş, İncil'in bir kültürüymüş, İsa Mesih'in öğretişiymiş gibi dayatmanın farklılıklar ve acılıklar ve bölünmeler yarattığını ne yazık ki görüyorum. Hani Kutsal Kitap'ta Pavlus diyor ya Korint Kilisesi için, kiminiz Pavlusçuyuz, kiminiz Apollosçuyuz diyorsunuz, ben mi diyor sizin için çarmıha gerildim? Hı hı. Kiminiz Mesihçiyim diyorsunuz, biz mi sizin için öldük diyor. Mesihçiyiz demeliyiz, İsa'cıyız, İseviyiz demeliyiz. O yüzden bu gibi ayrımlar, bu gibi farklılıklara Mesih'in penceresinden ve kutsal kitabın penceresinden bakılmadığı sürece insanın doğal benliği düşkün ve yatkın olduğu için bu ve buna benzer hatalara, ayrımlara, yanlışlara düşebiliyoruz. O yüzden bunu yapmamak lazım. Bu ayrımcılıklardan, bu farklılıklardan uzak durmak lazım. İsa bundan hoşnut değil. Bunlar kutsal ruhu kederlendiren gerçeklerdir. Tek bir düsturumuz olmalı ve tek bir adı altında birleşmeliyiz. Farklılıklarımız zenginlik görmeliyiz. Benim de 5 parmağım var elimde. Birbirinden farklı diye kesip atmıyorum.
2: Evet. Aslında toplumumuzda ayrımcılık konusu gerçekten çok önemli. Birçok konuda aslında ayrımcılık olabiliyor. İnsanın eğitimi konusunda eğer bir engeli varsa onlara farklı davranıyoruz. Ayrımcılık yapıyoruz. Evet. Kadın erkek eşitliğine baktığımızda inanılmaz bir ayrımcılık görebiliyoruz. Farklı inançtan siz de bahsettiğiniz kişilere karşı ayrımcılık yapabiliyoruz. Kesinlikle. Ve gerçekten birçok alanda ayrımcılığı görebiliyoruz. Ama kutsal kitap aslında bunun doğru olmadığını da bize gösteriyor. Çünkü İsa Mesih'in hayatına baktığımızda ayrım yapmıyor ve herkesi iyileştiriyor, herkese şifa veriyor ve en önemlisi hepimiz için öldü.
3: Örneğin, herkes için. Çok doğru, bu Mesih'in çarmıhı barışıklığımızdır diyor. Örneğin bir gün İsa bir Ferisi'nin evine girdi, bir Yahudi din adamı. Şimdi Ferisi'nin ne olduğunu bilmezlerse bazı dostlar, onun için böyle Yahudi din adamı diye açıklıyorum. Oturdu, konuşacaktı. Sonra bir hayat kadını içeri girdi. Gözyaşları, İsa'nın ayaklarını yıkadı. Saçları da kurladı, yağ sürdü. Ve din bilginleri şöyle düşündü. Bu adam eğer Tanrı'dan olsaydı bu kadının ne kadar kötü bir hayat yaşadığını bilir. Ona dokunmasına izin vermezdi diye düşündüler. Sonra İsa döndü ki ben bu kadının kim olduğunu biliyorum. Bak ben senin evine geldim. Ayağımı yıkamak için bir su bile vermedin. Bu kadın ise geldiğinden beri gözyaşları yıkıyor. Sen bana işte içecek su vermedin, bir havlu vermedin ama bak bu kadın saçları da kuruluyor. Ve güzel bir yağ sürdü. Kendisinin çok olan günahı bağışlanmıştı. Çok sevmesi bundandır dedi. Şimdi tabii Yahudiler çıldırdı ama Yahudilerin yani din bilginlerinin bakış açısıydı. Hadi Yahudiler demeyeyim, din bilginiyim daha doğrusu. Kadını kötü küçümsemek, ayrımcılık. O bir fahişe, o bir hayat kadını. Değil mi? Günahkar. Biz kutsalız, biz üstünüz. O ise günahkar. Biz haftada 2 gün oruç tutuyoruz. Ondalığımızı veriyoruz, tapınakta hizmet ediyoruz. Bu ise hayat kadını, zina ediyor. Ellerinden gelse taşlayacaklar ki... Bir de taşlayan kadın getirmişler değil mi? Günah sonra ilk taşı atsın dedi İsa.
2: Evet.
3: Bu çok meşhur cümledir. İncil'den geldiğini bilmezler. Günah sonra ilk taşı atsın sözü. İsa söylemiştir. İsa Mesih söylemiştir. Ve İsa kadını bağışladı ve gönderdi. Bu hala var. Ne yazık ki bu ayrımcılık. Bu üstten bakma, bu hor görme. Bak günümüzün, yani benim çok kanayan bir yaradır bu benim için. İnanılmaz kadın cinayeti var. Kadın katliamı var.
2: Evet.
3: Her gün neredeyse bir kadın öldürülüyor. Yok boşanmış, yok sevgilisi, yok dayısı, yok amcası. Kız çocuklarına cinsel tacizler var. Küçük yaşta evlilikler var. Ve ayrımcılık var. Ve bu hala bazıları kabul görüyor, hoş görülüyor. Çocuk gelinler var. Bu ne demek ya? Böyle şey olur mu? Yani o yüzden işte hor görmenin, küçük görmenin eksik etek haşa.
2: Evet.
3: Sen evinde otur, çalışmak ne? Kocana bağımlı ol. Biz eşitiz. Kadın erkek eşittir. Kutsal Kitap çok net bunu söylemektedir. Kadın ne diyor? Erkek kadından yaratıldığı gibi kadın da erkek de kadından doğar diyor.
2: Evet.
3: Bu çok önemli. Yani kadın erkekten yaratıldı. Erkek de kadından doğdu. Eşittir diyor Kutsal Kitap'ta. O yüzden sonuç olarak bu ve daha birçok ayrımcılıktan hani bahsedebiliriz. Renkler, diller, ülkeler, işler, kariyerler, diplomalar.
2: Evet.
3: Böyle bir diplomalı, bir kariyerli kendini aman aman bir şey zannediyor. Ya sen de günahkarsın. Çok ahlaksız Harvard mezunu insan var değerli kız kardeşim. Çok ahlaksız Oxford mezunu insan var değerli kardeşim. karısını aldatan, karısını döven, zina eden, tacizci, eşcinsel, hırsızlık, ahlaksız yapan çok diplomalı insan var dünya üzerinde. Hı hı. Kim kimden üstün? Hiç kimse kimsen üstün değil. Hiç kimse kimsen daha temiz değil. Diploma da adamı temiz de yapmaz, karakterli de yapmaz, ahlaklı da yapmaz. Diplomaya karşı değilim, eğitime karşı değilim, bilime hiç karşı değilim. Kesinlikle eğitim düzelmeli, bilim olmalı, insanlar çağdaş ve mantıklı düşünmeli. Ama İncil'e baktığımızda herkesin günahkar, zayıf olduğunu görüyor. O yüzden Tanrı söz der ki ayrım yapmayın, insanlar arasında ayrım yapmayın der.
2: Evet.
3: Bunu reddeder İncil.
2: Peki zamanımızın sonuna da yaklaşırken milliyetçilik konusuna da bir değinmek istiyorum. Nasıl yaklaşmalıyız? Tabii ki milletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz.
3: Hamdolsun.
2: Ama bazen çok tutkulu bir şekilde insanlar buna da yaklaşıyorlar.
3: Evet.
2: Sınırı nedir? Ne yapmak lazım? Nasıl yaklaşmak lazım? Biraz bunu da konuşalım.
3: Tabii bu hassas bir konu. Yani insanları inciltebilecek bir konu. Yanlış anlaşılmalara kapı açabilecek bir konu. Ama eğer sen yeniden doğmuş bir Mesihçiysen, kadın erkek fark etmez. Aklı başında ve İsa'yı takip etmeyin niyetinde birisiysen, sen milliyetçi olmalısın ama ırkçı olmamalısın. Yani ülkeni sevmelisin. Ben Türk olduğum için, bu toprakta doğduğum için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayrağımla, ay yıldızla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hep söyledim, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim, tüm bu milli bayramlarda bayrak asan evin

0: bir olmalı diye anlatırsan işte o ırkçılık, o milliyetçilik benim bakış açımdan.
1: O zaman farklı milletlere de saygı duymak lazım.
0: Tabii saygı duymalıyız. Saygı duymalı. Hı hı. Ülkeni sevmelisin, bayrağını sevmelisin. Bu ülke için hayırlı evlat olmalısın. Bunu takiyeden de söylemiyorum bak. Hı hı. Bunu beni bilen, yakından bilen de bilir. Ben bu ülkeyi de seven bir adamım. Ve bayrağın içinde, toprağı içinde tek bir amacım vardı. Bu toprakta doğdum, bu toprakta gömüleyim kardeşim. Bu kadar. Hı hı. O yüzden ama İncil'sel baktığında üstün değerin, tanrısal sevgi, tanrısal merhamet, ayrımcılıktan ve ırkçılıktan uzak, hiçbir şeyi putlaştırmadığın. Hı hı. Şimdi bayrağı da putlaştırıyorlar. Bayrağı sev, bak bir daha söylüyorum. Bayrağını sev, saygı duy. Ona laf söyletme. O yüzden senin milliyetçiliğin, senin doğruluğun bir başkasının sınırına kadardır senin özgürlük alanından dediğimiz gibi. Hı hı. O yüzden sev, sınırlarını bil, hakkını, hukukunu koru, ülkeni, bayrağını da koru. Ben laf söylettirmem, yurt dışındayken, hı hı, de söylettirmem. Yani bir diğerinin benim ülkemin bayrağından, benim ülkemin değerlerinden, kurucularından üstün olup ahkam kesmeye ben izin vermem. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Savunmuşumdur, hatta ters düşmüşümdür. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? Ben yapmıyorsam sen de yapma. Ama bizim üstün değerimiz Mesih İsa'dır. Bizim Rabbimiz Mesih İsa'dır. Bizim kralımız Mesih İsa'dır. Bizim kurtarıcımız Mesih İsa'dır. Ve o tüm ulusların tanrısıdır. Tüm ulusların kurtarıcısı ve Rabbidir. Ve tüm uluslar için çarmıhta ölmüştür, gömülmüştür. Tüm uluslardaki insanlar rengine, ırkına, diline, geçmişine, hı hı, bakmaksızın tövbe edip kurtulması için çarmıhta ölüp dirilmiştir. Şimdi sen bu değerler, bu üstün değerler varken şimdi böyle ucuz milliyetçilik, ona ben ucuz milliyetçilik demeyeyim de ucuz ırkçılık, hı hı, yapmanın bir anlamı yok. Herkes toprağını, bayrağını, dilini, kültürünü sevmeli ve bu konuda milliyetçi olmalıdır tıpkı benim olduğum gibi. Ama bunu ırkçılığa götürüp, bunu, hı hı, bir diğerlerini hor görme, diğerlerini küçük görme, diğerlerini aşağılama pozisyona girecekse ben orada yokum. İncil de yok burada. Benim İncil'den, hı hı, gördüğüm bu. Hani en iyi İncil yorumcusu ben değilim haşa. Ama benim İncil'de İsa Mesih'te gördüğüm şey bu değildir. Bu yüzden Matta ile Petrus bir araya gelmiştir. Bu yüzden Paulus, Roma vatandaşı Paulus, tabii Yahudi'ydi aynı zamanda ama, hı hı, Romalı vatandaşlığı da vardı. Petrus, Barnaba birlikte hizmetmişlerdir. Farklı, evet, uluslar, farklı ırklar, tüm uluslar Mesih'te birdir, eşittir ve aynı mirası ortaktır. Yeter ki bu söze, hı hı, iman edelim.
1: Tabii ki sadece ülkemi seviyorum demekle de olmaz. Gerçekten iyi bir vatandaş olmak lazım.
0: Evet.
1: Kendi ülkemiz için dua etmemiz lazım en önemlisi.
0: Kesinlikle, İncil buyurur bunu.
1: Hı hı. Bu şekilde de aslında iyi bir vatandaş olabiliriz. Kendi ülkemizin kanunlarına uyarak, saygı duyarak, insanlarına, amin, gelişmesi için uğraşarak,
0: evet,
1: aslında iyi bir vatandaş,
0: yani,
1: olabiliriz.
0: Yani 1,5 yıldır, hı hı, deprem bölgesinde insanlarımıza yardım etmeye çalışacağız.
1: Evet.
0: Biz ve bizim gibi birçok kilise. Bir küçük de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yasalarına saygı duyuyoruz. Evleniyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz. Askere gidiyoruz. Kurallarına, hı-hı, uyuyoruz. Vergimizi veriyoruz. Kimleri gibi vergi veriyor gibi gözükmüyoruz. Tam vergimizi veriyoruz. Düşükten küçükten göstermiyoruz. Kurallarına uygun, toprağını seven, yurt dışında ve yurt içinde bayrağına, değerlerine, kültürüne saygılı konuşmalar yapıyoruz. Takiye yapmıyoruz. O yüzden ama İncil de dediği gibi bu toprakları bereketleyen, bu halkı bereketleyen, hı-hı, bu halkı seven, bizi sevmeseler de, bize gavur da deseler, kafir de deseler, sen artık Türk değil de deseler, biz yine, hı-hı, onları seviyoruz, onları, evet, bereketliyoruz. Onların iyiliği ve hayrı için toprağımızın ve bayrağımızın bereketi için de sevgiyle ve sevinçle dua ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin.
1: Evet. Zamanımızın sonuna geldik Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir zamandı, sohbetti. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Amin,
1: bizi dinledikleri
0: de
1: için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Radyo Maranata'yı ve ülkemizi bereketlesin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Aydın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlık dünya kültürüne, dünya mirasına nasıl katkıda bulundu, bunu ele almaya çalışıyoruz. İlk bölümümüzde aslında edebiyata biraz değinmek istedik ve genel olarak Hristiyanlığın kültür ve sanata etkisinden bahsetmiştik. Ve bunların hepsinin altında aslında Tanrı sözünün yattığını da görmüş olduk. Tanrı sözünden beslenildiğini görmüş olduk. Bu bölümümüzde müziğe girmek istiyoruz. Müziğe Hristiyanlığın etkisi nedir? Bunu ele almak istiyoruz. Ama öncesinde bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bize ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve eş zamanlı canlı yayınımızı YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Onun için de Radyo Maranata sayfasını YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşleriniz olursa, programlarımız hakkında, Hristiyanlık inancı hakkında merak ettiğiniz konular varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ben aslında biraz müzik nasıl ortaya çıktı, buna biraz değinmek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın peki müziğe etkisi nedir, onu da Göksel'le soracağım. Ve birlikte aslında bu konuda bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Aslında müziğe baktığımız zaman müziğin başlangıcı tam olarak bir tarihlendirmemiz çok zor olan bir unsur. Aslında birçok sanat unsuru gibi müzik de doğanın taklit edilmesinden ortaya çıkan bir şey. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Örneğin biz doğaya baktığımız zaman, yaratılışa baktığımız zaman orada kuşları görüyoruz, Tanrı'nın yaratmış olduğu diğer canlıları görüyoruz ve hepsinin bir ritim duygusu olduğunu, hepsinin birer aslında ses çıkarttıklarını, doğal olarak bir ezgiye dönüştüğünü bunun görüyoruz ve bütün sanatlar gibi müzik de aslında bu canlılığın taklit edilmesinden ortaya çıktığını hatırlıyoruz. O yüzden tam bir tarih vermemiz çok zor olsa da aslında insanın içgüdüsel olarak bir ritim duygusuna ve doğa seslerini taklit etmesiyle ortaya çıktığını özetleyebiliriz. Ve ilkel müzik ya da tarih öncesi müzik olarak adlandırılan müzik de aslında Avrupa'nın genelinde ve Avrupa'dan etkilenmiş diğer bölgelerde antik müzik olarak da adlandırılan bu müzik M.Ö. 1500'de ilerlediğini, devam ettiğini bunun görüyoruz. Ancak yine de böyle izole bölgelerde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. O yüzden biraz araştırılması da tarihsel olarak zor bir konudur. Ben Göksel'e şunu sormak istiyorum. Aslında müziğe, müzik tarihine Hristiyanlığın nasıl katkısı olmuştur?
2: Tek kelimeyle söylemek gerekirse tapınmak. Yani Hristiyanlık, aslında Hristiyanlık da demeyelim, yani tarih boyunca Rabbin halkı sürekli Tanrı'ya tapındılar ve Tanrı'nın da isteği buydu ve bu tapınmayı kutsal kitapta Mezmurlar kitabında görüyoruz. Kültürümüzde Zebur diye bilinen kitabın bir parçasıdır Mezmurlar.
0: Evet.
2: Çoğunluğu Davut tarafından yazılan 150 adet mezmur var ve bu mezmurların özelliği tarih boyunca hem eski anlaşma hem yeni anlaşma döneminde Tanrı'ya tapınma sırasında kullanılan ilahiler olarak göze çarpıyor. Bu şiirsel yazılar olarak göze çarpıyor. Ve orada birçok ayette şunu görüyoruz. Tanrı Davut ve diğer mezmur yazarları aracılığıyla hep şu benzeri ayetleri söylüyor. Lirle, çenkle beni yüceltin, bana övgüler sunun. Çok ilginç, çünkü bu Tanrı'nın bizden bir isteği. Ona tapınmamızı ve onu yüceltmemizi istiyor. Ve
0: evet,
2: eski anlaşmada gene tapınak döneminde de şunu görüyoruz ki okuduğumuz kutsal yazılarda özel görevli müzisyenler var. Rabbi yüceltmek için, Rabbi övgüler sunmak için. O zaman şunu söyleyebiliriz. Tapınma aracılığıyla Hristiyanlık müzik tarihine eşsiz katkılar yapmıştır.
0: Evet. Gerçekten ilginç bir nokta çünkü yaratılışın da bütününde bu belki tapınma isteğini ya da müzik ile kendini dile getirme isteğini görüyoruz. İlerleyen dakikalarda aslında soracağım yani Tanrı neden bizim müzikle tapınmamızı istiyor diye ama belki bu noktada bir örnek okumamız gerekebilir. Siz aslında mezmurlardan bahsettiniz. 98. mezmurdan ben okumak istiyorum. Öyle ki belki dinleyenlerimiz aklında bir soru işareti oluşmuş olabilir. Yani bir mezmur nasıl gözükür, bir mezmur kulağa nasıl gelir veya da nasıl yazılır gibi. Aslında mezmurun övgü anlamına geldiğini biliyoruz ve bu da tehilim olarak. Grekçe miydi bu yoksa?
2: İbranice.
0: İbranice dedi değil mi? İbranice'de aslında tehilim olarak dile geldiğini hatırlıyoruz. Grekçe'de de salmoi olarak yazılıyor. Ve Türkçe'de de mezmurlar ya da mezmur olarak bunu görüyoruz. Ve övgüler aslında yani Tanrı'ya övgülerin dizildiği bir ilahi eser diyebiliriz. Ve 98. mezmurda aslında kutsal kitabın içerisinde yer alan bir mezmurda şöyle bir örnek var. Onu dile getirmek istiyorum. Çünkü kısa bir mezmurdur. Diyor ki yeni bir ezgi söyleyin Rabbe. Çünkü harikalar yaptı. Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. Rab ulusların gözü önünde serdi kurtarışını, zaferini bildirdi. İsrail halkına sevgisini, sadakatini anımsadı. Tanrımızın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. Sevinç çığlıkları yükseltin Rabbe, ey yeryüzündekiler. Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın. Lirle ezgiler sunun Rabbe, lir ve müzik eşliğinde. Boru ve borazan eşliğinde. Sevinç çığlıkları atın kral olan Rabbin önünde. Gürlesin deniz ve içindekiler, gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. El çırpsın ırmaklar, sevinçle aykırsın dağlar Rabbin önünde. Çünkü o geliyor yeryüzünü yönetmeye. Dünyayı adaletle, halkları doğrulukla yönetecek diyor. Burada bir aslında örnek bir mezmuru sizinle paylaşmak istedik. Peki kim geliyor? Göksel, biri geliyor diyor burada. Kim
2: evet,
0: geliyor?
2: Yani mezmuru okuduğumuzda bilmiyorum dinleyenlerimiz de aynı fikirde olacaklar mı ama ezgi söylemekle başlıyor. Bu ezgi söylemek, müzik yoluyla Rabbi övmek. Peki nelerden bahsediyor bu mezmur? Rabbin yaptığı harikalardan bahsediyor. Hayatlarımızda yaptığı harikalardan ve kurtarışından. Buna benzer birçok mezmur görüyoruz. Zaten öyle ki Rab'be tapınırken bahsettiğimiz konularda onun yaptığı harikalar üzerine, onun bizi kurtarışı üzerine odaklanıyor. Ve bir başka noktaya daha değiniyor. Bu noktanın da altını çizmek istiyorum. Sevinmek. Hı hı. Tapınmak aynı zamanda sevinmek. Çünkü önce Rabbin yaptığı harikalardan ve kurtarışından bahsediyoruz. Sonra bunu bizim üzerimizde yaptığı için seviniyoruz. Çünkü onun sayesinde, onun yaptıkları sayesinde kurtarıldığımızı biliyoruz imanlar olarak. O zaman bu sevinmek de bunu göstermenin iyi bir yoludur. Bu tapınmayı göstermenin iyi bir yoludur. Bir diğer ilginç nokta da şu. Doğadan bahsediyor. Hmm. Irmaklardan, denizden, denizin içindekilerden, evet, dağdan. Sanki bir anlamda yaratılan her şeyin Tanrı'ya övgü sunması, evet, gerekiyor. Sadece insan veya hayvanlar değil ama ırmaklar, dağlar, denizler, bütün her şey Tanrı'ya övgü sunsun diyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Aydın, biri geliyor. Bu mezmur yazıldığında henüz İsa Mesih beden alıp aramıza gelmemişti. Belki 1000 ila 1500 sene var bu mezmurla İsa Mesih'in, hı hı, Betlehem'de bundan 2000 yıl önce doğması arasında. Bu neden önemli? Çünkü bu mezmur yazarının bahsettiği şey şudur. Sevinelim, ezgi söyleyelim, bağıralım, çağıralım, hı hı, müziklerle Rabbi övelim. Çünkü birisi gelecek ve o kişi yeryüzünü yönetmeye gelecek. Ve dünyayı adaletle, halkları da doğrulukla yönetecek, evet, diyor. Peki bizim bir yöneticiden beklediğimiz nedir? Yani bu dünyada eksik olduğunu düşündüğümüz şey adalet değil mi? Veya doğrulukla yöneten yöneticiler eksiktir. Ama bu mezmur yazarı diyor ki bizim bir umudumuz var. Birisi gelecek ki o kişi İsa Mesih'tir. Onun gelişiyle birlikte halklar sevinecek, kurtuluş sağlanacak ve o adaleti ve doğruluğu dünyaya getirecek. İşte tekrardan bunun sevinci de bizi mezmurlara ve tapınmanın merkezindeki sevince götürüyor.
0: Hı hı. Evet, burada da aslında eski ahitten bir örnekle İsa'dan çok önce yazılmış bir süreçte yine Mesih İsa'dan bahsedildiğine ve onun işlevlerinden bahsedildiğini görüyoruz. Tabii ki Kutsal Kitabın bütününü okuduğumuzda bunu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ben aslında biraz Hristiyanlık müziğe, şu an günümüzdeki müziğin terminolojisine nasıl etki etti, oradaki küçük başlıkları da değinmek istiyorum. Sonrasında Göksel'le beraber aslında kısaca yorumlar da yapmak istiyoruz bunun üzerine. Erken Hristiyan ilahiyesine baktığımız zaman aslında zaten Göksel bahsetti, tapınmanın orada yoğunluklu olduğunu görüyoruz ve Batı kültüründeki aslında Hristiyanlığın etkisi erken kilisenin ibadet biçimi olarak ilahiyi geliştirdiği döneme kadar izlenebileceğini burada görüyoruz. En ünlü ilahi formu aslında Gregorian ilahisi olduğunu görüyoruz ve Papa Gregory'den adını aldığını ve Batı müziğinin sonraki gelişmelerine bir temel oluşturduğunu bunun görüyoruz. İkinci bir nokta var, müzik notasyonunun gelişimi konusunda. İşte Hristiyan keşişlerin müzik notasyonunun gelişiminde öncü bir rol izlediklerini görüyoruz. Öyle ki az önce bahsettiğim o Gregorian ilahisinde kullanılan bazı çeşitli müzik türleri zamanla modern müzik notasyon sistemi haline geliyor, oradaki yazım stiliyle alakalı. Ve sadece müziğin bestelenmesi ve icrasını devrimleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bugün de var olan yüzlerce türün, aslında janraların ortaya çıkmasına da katkı sağlamış oluyor. Orta Çağ koro müziği var. Orta Çağ döneminde aslında şimdi bilinmeyen olarak kabul edilen bestecilerden Hildegard var örneğin. Ve bunun gibi birçok kişi var. Hristiyan ibadet törenleri ve törenleri için karmaşık koro müzikleri aslında yaratıyorlar. Ve bu gelişme daha sonraki yüzyıllarda gelişecek polifonik olarak bilinen, aslında çok sesli olarak bilinen, o sadece tek sesten uzak olan polifonik olarak bilinen müziğin ortaya atılmasına ve bunun temelinin atılmasına fayda sağladığını görüyoruz.
2: Biraz şöyle söyleyebilir miyiz Aydın? Yani tarihin başlangıcından beri Rab'be hep tapınan bir bakiye oldu.
0: Evet.
2: Sadece Rab'be tapınan ve onların sayesinde bu kadar yüzyıllık tarihte müziğe katkı inanılmaz derecede fazla. Yani yeni müzik aletleri veya işte söyleniş şekillerinin değiştirilmesi. Çünkü eğer buradaki amacımız Rabb'i yüceltmekse, Rabb'e tapınmaksa, elbette ki bunu icra eden kişiler mümkün olan en iyiyi yapmaya çalışıyor. Hani hep şundan bahsediyoruz ya, Hristiyanlar en iyi yapmaya çalışıyor. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar Rabb'e yücelik getirmesi için yapıyorlar. Ve tapınma bunun için çok güzel bir örnek. Bu sayede de hala da günümüzde de müziğin gelişmesi, müzik aletlerinin gelişmesi, yeni müzik türlerinin oluşmasının hepsinde bu Hristiyanlığın etkisini görebiliyoruz. Öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve sen de aslında programın başında bahsettin. Bir şekilde tüm yaratılışın buna katkı sağladığını görüyoruz. İşte 98. mezmurda okuduk. El çırpsın ırmaklar, sevinçle haykırsın dağlar gibi. Aslında bir şekilde ruhumuz buna da ihtiyaç duyuyor gibi ve müziğe de ya da ezgilere de aslında bizim ruhumuzun yaradanımıza olan ihtiyacının dile gelmesi gibi bir şekilde de yaklaşabiliriz. Bunu da görüyoruz. Tabii ki müzik bestelemek uğraş gerektiren bir şey ve aslında maddi anlamda da çok harcamamız gereken bir süreç olabiliyor. İnsanoğlu hep bir şekilde müzik ürettiğini görüyoruz ama kilisenin burada çok kilit bir rol oynadığını görüyoruz. Çünkü belki bazı insanlar müzik üretmeyi bırakmış olabilirler ama kilisenin sürekli olarak müziğe katkı sağladığını, müzik ürettiğini görüyoruz. Ve bunun temel sebebi de aslında Tanrı'yı yüceltmek olduğunu görüyoruz. Haliyle müzik eserlerine baktığımız zaman, müzisyenlere baktığımız zaman onların etkilendiği ve onların ilk olarak aslında müzikle olan temaslarında referans gösterdikleri noktalar yine hep kutsal kitap olduğunu görüyoruz ve bir şekilde hep Tanrı'yı yüceltmek ve Mesih'in müjdesindeki o lütuftan hissettikleri duyguları aktarmakla alakalı olduğunu görüyoruz. Ve o yüzden kilisenin amacı nedir? Yani kilise neden müzik üretiyor, kilise neden müzikle uğraşıyor, bu kadar zamanları ayırıyor gibi bir düşünce kafamızda varsa bunun sebebinin aslında Tanrı'yı yüceltmeye olan ihtiyaç ve bu hedefle yapıldığını görüyoruz. Ve Göksel de bahsetti, aslında biz Tanrı'ya bir şey vermek istiyorsak bu en iyisi olmalı, en iyi armağan olmalı. Öyle ki ki biz zaten sanatı, kültürü, elimizdeki bütün bu güzel sanatları zaten en iyi üretebildiğimiz şekilde Tanrı'ya sunmaya çalışıyoruz. Kilise bunu hedefliyor ve sanatın ve kültürün temelinde bunun oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra aslında birkaç müzisyene de değinmek istiyoruz. Çünkü barok gibi çeşitli kültürler var. Koro müziği var, gospel müziği var. Ve reformun acaba Hristiyanlığa nasıl etkisi oldu? Bunun Hristiyan müziğine nasıl etkisi oldu? Ve diğer batı müziğine nasıl etkisi oldu? Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü bütün bunların aslında katkıları oldu. Bakalım bunlar nasıl etkide bulundu? Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.

0: Ve değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Göksel Moroğlu ile birlikteyiz ve Hristiyanlığın aslında müziğe nasıl etkisi oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. İlk bölümde biraz temel bir giriş yaptık. Burada hemen hızlıca diğer konumuza giriş yapmak istiyorum ama öncesinde bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi ve tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi tekrardan hatırlatmış olayım. Tabii ki reformasyonun, Rönesans'ın ve reformun da aslında müziğe etkileri oldu. Ve Rönesans'a baktığımız zaman aslında Rönesans döneminde Prez ve Palestina gibi şimdi bilinmeyen figürlerin aslında bestelediği çeşitli eserler var ve onların polifonik müziğe katkıda bulunduklarını görüyoruz. Polifonik müziğin geliştirdiklerini görüyoruz. Ve bu dönemde aslında Hristiyan kurumları ve Hristiyan müziğine bağış yapan o kişiler müziğin destekçileriydi. Ve müzisyenlere aslında zanaatlerini geliştirmelerine olanak sağlayan mali desteği de sağladılar. Aslında birçok günümüzde bildiğimiz ismin bu şekilde geçindiğini ve hiç geçim derdi olmadan aslında sanatlarına, müziklerine sadece odaklanabildiklerini görüyoruz. Bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bağış kültürünü, bağışta bulunma kültürünün de müziğe bu konuda katkıda bulunduğunu görüyoruz. Biraz reformdan da bu konuda bahsetmemiz gerekiyor tabii ki, Rönesans'tan bahsettiysek. Aslında Protestan reformasyonu Hristiyan müziğinde büyük bir değişime yol açıyor. En önemli etkenlerden biri de aslında vaiz ve teolog olan Martin Luther. O kilise cemaatinin şarkılarını göz önünde bulundurarak İncil odaklı ilahiler besteliyor ve bu bugün bildiğimiz o ezgisel ilahilerin başlangıcına bizi götürüyor ve ilahilerin çoğu Hristiyan kiliselerinin yaşamında temel bir parça haline geliyor. Bu konuda reformasyonla alakalı bir yorumun var mı Göksel?
1: Evet Aydın, yani reformun birçok yalnızcası var söyleyelim. Hani yalnızca kutsal yazılar vesaire vesaire ama madem ki müzikten bahsediyoruz ve müziğin tapınmayla olan ilişkisinden bahsediyoruz, bu bizi reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrinine götürüyor. Şunu belirtmekte fayda var. Şu anda seküler müzik genelde dinleyenleri eğlendirsin, onlara keyifli vakit geçirsin diye yapılıyor. Fakat biz tapınma amaçlı baktığımızda müzik biz eğlenelim veya sadece keyifli vakit geçirelim diye değil, fakat tüm yüceliği yalnızca Tanrı'ya vermek için kullandığımız bir araç. Ve bize keyif veren şey de Tanrı'ya tapınabilme ayrıcalığı, Tanrı'yı yüceltme ayrıcalığı. Ve çok ilginç ki kutsal kitapta şunu da görüyoruz. Biz cennete gittiğimizde ve sonsuza dek Tanrı ile birlikte orada olduğumuzda yapacağımız şey de sonsuzlara dek Rabb'i yüceltmek, evet, tapınmak. Kutsal kitap diyor ki her dilden insanlar Rabb'i övecekler, hep birlikte ona ezgiler söyleyecekler. O yüzden reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrini bize bu noktada çok önemli bir katkı yapıyor. Tapınmak bir Hristiyan'ın yaşamının olmazsa olmazı.
0: Evet, temelinde bunun yattığını görüyoruz, tapınmanın. Çok önemli, çok kıymetli bir şey ve aslında yaradan ve yaradılan arasındaki çok güzel bir bağ olduğunu da o tapınmanın hatırlıyoruz. Ben biraz aslında daha Hristiyanlığın müzik terminolojisine olan katkılarından devam etmek istiyorum. Çünkü barok müzik gibi bir kültürün de girdiğini görüyoruz. Az önce reformasyondan bahsettik. Reformasyonun ardından barok dönemi aslında Handel'in meşhur oratoryoları var. Örneğin Messi isimli harika bir oratoryosu var. Onunla beraber başlıyor. John Sebastian Bach'ın eserleri var. Vivaldi'nin yine dini eserleri var, besteleri var. Birçok dini müzik eserine bunlar aslında ev sahipliği yapıyor. Bu barok dini müzik aslında kültürüyle beraber. Ve bu eserler genellikle karmaşık koro ve enstrümantal düzenlemeleri içeriyordu ve gerçekten sağlam bestelerdi bunlar. Bestelenmesi de zor olan bestelerdi. Ve John Sebastian Bach'tan burada kısaca bahsetmek istiyorum. Sonrasında Göksel'e devredeceğim mikrofonu. Aslında John Sebastian Bach'ın çok önemli bir ork müziği bestecisi olduğunu biliyoruz. Kendisi bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi ork müziği bestecisidir. Ve onda çok ilginç bir hikaye var. John Sebastian Bach'a baktığımız zaman aslında eserlerine başlarken Latince şunu kullanıyor eserlerinin başında. In nomine Jesu ifadesini kullanıyor. Aslında tüm, çok özür dilerim, İsa'nın adıyla anlamına gelen in nomine Jesu ifadesini kullanıyor. İsa'nın adını kullanarak başlıyor ve bitirirken de eserlerini aslında Soli Deo Gloria, tüm yücelik Tanrı'ya diye imzalıyor isimlerini. Bu da aslında Tanrı'nın karşısında ne kadar alçak gönüllü olduğunu ve tüm yüceliği Tanrı'ya verdiğinin önemli örneklerinden birisi.
1: Yani bu saydığımız isimlerle bir araya getirdiğimiz kelime herhalde mükemmellik, değil mi? Yani yaptıkları işi harika bir şekilde yapan, evet, mükemmel yapan kişiler. Bunun da nedeni bahsetmekten bıkmayacağım 1. Korintliler'deki ayet. Ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu kişiler de bunun farkında ve o yüzden hala aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, evet, Vivaldi'nin eserleri, Bach'ın eserleri ne kadar böyle sanki dinledikçe daha da güzelleşiyor, değil mi? O zamana direniyor ama baktığımız, şimdi biraz daha günümüze yakın eserlere baktığımızda çok kısa sürede eskiyen, önemini yitiren, evet, parçalar görüyoruz. Evet, ve birkaç yıl içerisinde unutulup giden bir sürü şarkı var, değil mi? Ama bu saydığın kişilerin eserleri aradan yüzyıllar geçmesine rağmen sadece unutulmak değil ama değerlerine daha da değer katıyorlar. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle. Ve Tanrı'ya adanmış olmaları da çok önemli. Burada işte John Sebastian Bach'ın İsa'nın adıyla diye başlaması çok önemli. Çünkü zaten yaratılış İsa ile beraber başladı ve o da kendi yaratımını İsa ile başlatıyor. Ve biz İsa'nın alfa ve omega olduğunu, başlangıç ve son olduğunu biliyoruz. Ve yalnız ona iman ile aslında Tanrı ile barışabileceğimizi de burada tekrar hatırlıyoruz. Klasik ve romantik dönemler var. Aslında barok dönemin ardından Batı dünyasının en yetenekli bestecilerinden bazıları ortaya çıkıyor. Haydn gibi, Mozart gibi, Beethoven gibi, Brahms gibi isimler ve Hristiyan inancından ilham aldıklarını bu kişilerin biliyoruz. Zengin ve anlamlı bu bağlamda müzikler besteliyorlar. Örneğin Haydn'ın Creation, Mozart'ın da Requiem Mass in D minor, re minor tonundaki o eseri ve Beethoven'ın da Ode to Joy eserleri bunlardan bazıları olduğunu görüyoruz. Sonrasında koro müziği var. Kilise koroları aslında meşhur, belki herkesin filmlerde gördüğü, gıpta ettiği o kilise korolarının müziklerine baktığımız zaman işte yüzyıllardır Hristiyan ibadetinin merkezinde bunun yer aldığını görüyoruz. Onların etkisi sadece dini ortamlarda sınırlı kalmıyor, çünkü koro müziği aslında Batı klasik ve dünyevi müzik geleneğinin önemli parçaları olarak da varlığını sürdürüyor. Yani seküler müziğe de bu bağlamda koro müziğinin katkıda bulunduğunu görüyoruz. Tabii koro müziğinde bizi etkileyen temel unsur ne? Beraber, işte birlikte o tapınma ruhu, birlikte Tanrı'yı yüceltme ruhunun koro müziklerinde şu an belki seküler anlamda da kullanıldığını görüyoruz. En önemli nokta var, gospel müziği. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde gospel müziği geleneği 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Gospel müziği derin bir şekilde Hristiyan ruhsallığına kök salıyor ve soul, rock ve ritim, blues gibi çeşitli diğer türlerin gelişiminde de kilit bir rol oynuyor. Gospel müziğindeki aslında zaten kelime anlamı gospel müjde demektir. Müjdesel müziğin temelinde de yine aslında İsa Mesih'in müjdesinin yattığını, daha çok İsa Mesih'in müjdesinin anlatıldığı müzikler olduğunu görüyoruz. Bu konuda mesela bir örnek var mı Göksel?
1: Evet, hemen aklımıza meşhur Amazing Grace geliyor. Yüce Lütuf ilahisi. Bu ilahinin yazarı John Newton'ın da güzel bir hikayesi var. Bahsetmek isterim.
0: Evet.
1: John Newton Hristiyan bir ailede doğmasına rağmen pek Tanrı ile bir ilişkiye sahip değil. Ve ilerleyen dönemde köle tüccarlığı yapıyor. Ve köle tüccarlığı yaparken işte köleleri gemiyle bir yerden bir yere taşıdığı bir sırada bir fırtınaya yakalanıyor ve gemi batmak üzere ve çok korkuyor. Ondan sonra dua ediyor Tanrı'ya bu fırtınanın dinmesi için ve fırtına diniyor. Fırtına dindikten sonra bu fırtınayı atlatır atlatmaz diyor ki John Newton, bu Tanrı'nın lütfuyla alakalıdır. Tanrı'nın lütfu sayesinde biz bu fırtınadan kurtulduk ve daha sonrasında da ilerleyen dönemde de din adamı oluyor. Anglikan mezhebine bağlı bir din adamı olarak karşımıza çıkıyor. Ben kısaca bu yazdığı ilahinin sözlerinden de bahsetmek isterim.
0: Tabii ki.
1: İlahi şöyle başlıyor. Yüce lütuf, sesi tatlı, suçluyken kurtuldum. Kör gözlerim de açıldı, kayıpken bulundum. Devamı var ama bu dörtlükten bahsetmek istedim. Çünkü senin de bahsettiğin gibi gospel ilahisi temel olarak Tanrı'dan bahsediyor, Tanrı'nın işlerinden bahsediyor, müjdeyi veriyor. Burada da hem suçlu olduğumuzdan bahsediyor ama bir kurtuluşumuz olduğunu söylüyor. Ve gözlerimizin açılması, gerçeği görmek ve kayıpken bulunmak, bunların hepsi İncil'de aşina olanlar anlayacaktır. Birçok ayete kafamızda canlandırıyor, öyle değil mi? Hem suçluyken kurtulmak ve bunun bir lütuf eseri olması, gözlerimizin açılması ve kayıpken bulunmamız. Bu örneği de vermek istedim. Çok güzel sözleri var.
0: Evet, ne kadar güzel. Gerçekten Rabbin lütfunu deneyimleyen bir kişinin yazdığı bir eser. Kıymetli bir dönüşüm. Aslında bu kişinin yaşadığı dönüşüm de yine İncil'de bizim gördüğümüz kişilerin yaşadığı dönüşümlerine benziyor. Elçi Paulus gibi kişilerin yaşadığı dönüşümlere benziyor. Ve bu arada şunu da aklıma geldi bu esnada. Belki biraz programımızın süresi uzayacak ama şunu da aktarmak istiyorum. Aslında İncil'de de bizim ilahi olduğu düşünülen, direkt İncil metinlerinde de yazılan eserlerde ilahi olduğu düşünülen eserler var. Örneğin Filipililer 2. bölüm 5 ve 11. ayetlerin bir ilahi olduğunu ve bir ilahi şeklinde ilk Hristiyanlar tarafından söylendiği düşünülüyor. Ve aslında Radyo Maranata'da da biz bunu her adın üstünde ismiyle bir ilahi olarak yayınladık. Onu da kısaca okumak istiyorum. Orada diyor ki, Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'yı eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin gibi çok böyle müjdesel bir ayeti görüyoruz. Diğer bölümler de var, onlara okumayacağım ama Koloseliler'de, 1. Timoteus'ta, Romalılar 11'in sonunda, Luka'nın başlarında, örneğin Meryem'in ezgisini okuyoruz orada da. Böyle farklı farklı ilahi örneklerinin doğrudan İncil metinlerinin içerisinde de olduğunu görüyoruz, hatırlıyoruz. Çağdaş Hristiyan müziği var aslında müziğin gelişiminde ve 20. yüzyılın sonlarında aslında çağdaş Hristiyan müziği gelişiyor ve önemli bir tür haline geliyor. Daha önce Larry Norman ve Amy Grant gibi birisi rock, birisi pop türünde müzik yapan kişiler, sanatçılar bu hareketin doğmasına yardımcı oluyorlar. Daha sonra aslında sanatçılar arasında Lauren Daigle gibi Hristiyan aslında pop ve ibadet türünde müzik yapan sanatçılar ortaya çıkıyor ve bu aslında günümüzde aslında modern ilahileri de temeline attığını görüyoruz. Tabii ki bu seküler müziğe de, seküler şarkılara da etki ediyor. Seküler batı müziğinde bile aslında Hristiyan temalarının, motiflerinin ve referanslarının bulunduğunu görüyoruz.
1: Ya bu noktada şundan da bahsedebiliriz. Senin de dediğin gibi dünya ve kilise birbirlerini besliyorlar. Nasıl ki koro müziği kiliseden çıkıyor ama şu anda bu koro müziğini biz seküler müzik

0: değildir fakat bütün kültürlerden evet. besleniyor ve bütün kültürleri Mesih'in etrafında birleştiriyor. Dolayısıyla biz hangi müzik aletini kullandığımızdan öte o müzik aletini kullanarak nasıl bir müzik yapıyoruz ve o müzikte ne mesajı veriyoruz? Bunun daha önemli olduğunu söyleyebilirim Hristiyanlık'ta. Eğer biz Mesih'i övüyorsak, eğer biz Tanrı'nın yaptığı harikalardan bahsediyorsak, bunu gitarla, bağlamayla, piyano veya udla yapmamız bir şey değiştirmez. Ama orada mesajın özü çok önemlidir.
1: Kesinlikle. Ve bu mesajın, bu müjdenin aslında Mesih İsa'nın o kurtarışında yattığını da tekrardan anımsıyoruz. Göksel de bahsetti, çeşitli kültürlere etki etti. Hristiyan müziği de aslında Hristiyanlığın kendisi de. Ve Hristiyanlığın aslında biz geldiği kültüre zarar veren değil, o kültürle aslında bir şekilde iç içe geçen ve temel ilkeler tabii ki dışındaki konularda aslında çok net bir şekilde bu yayılımı sağlayan bir inanç olduğunu biliyoruz. Bununla beraber aslında seküler müzikte kimler etkilendi? Belki dinleyicilerimizin dikkatini o çekebilir. İşte Elvis Presley gibi isimler ya da Aretha Franklin gibi müzisyenlerin aslında temelinde Hristiyan müziğinin yattığını ve bu Hristiyan müziğiyle etkilendiklerini görüyoruz. Ve bu kişiler de çeşitli Hristiyan ilahilerini söylediler. Bunlara yer verdiler. Bunları performansını sağladılar. Ve müziğin etkisini onlar da kullandılar. Şunu sormak istiyorum. Aslında Tanrı bizim müzikle tapınmamızı neden istiyor Göksel?
0: Yani Aydın, birçok mezmur ayeti var ki Tanrı, bizim bugün okuduğumuz 98. mezmur da bunlara güzel bir örnektir. Birçok mezmurda Tanrı lirle, çenkle tapının diyor ve müzikle tapınmamızı istiyor. Çünkü müziğin bizi birleştirici bir unsuru var. Hani biraz önce koro müziğinden bahsettik ya. Koronun evet. özelliği herkesin aynı anda bir şeyler söylemesi ve sanki 100 kişi varsa tek bir ses çıkması. Ve biz kilisede de bunu görüyoruz. Yani koroda nasıl birlikte ve tek ses olunuyorsa, kilisede her üyesi bedenin birer parçası ve bir araya geldiklerinde tek bir beden oluyorlar, tek bir yürek oluyorlar ve tek bir ses çıkıyor. O yüzden zaten biz bugün kiliselerde tapınırken bir kişi bir müzik aleti çalıp söylerken sadece o söylemiyor. Bizler dinleyici tarafta değiliz. Bizler de ayağa kalkıyoruz ve bizler de o ilahilere eşlik ediyoruz. Herkes aynı anda eşlik ediyor ve tek bir ses oluşuyor. Tıpkı koro müziğindeki gibi. Bu sayede bizim kilise olarak da tek beden olduğumuzu anlıyoruz. Bir diğer nokta ise sadece ilahileri söylemiyoruz ama tapınmalarda belki dinleyicilerimiz arasında bir kiliseyi ziyaret etmiş olanlar vardır. Aralarda dua ettiğimiz zamanlar oluyor. Hem tapınmayı yöneten kardeş dualar ediyor hem de kilise üyeleri, cemaat dua ediyor. Çünkü tapınma ve dua, müzik ve dua bu noktada birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz. İkisi de tapınmayı besleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında burada bir nokta koyalım çünkü programımızın sonuna geldik. Bu bölümde Hristiyanlığın etkileri programında müzikten bahsettik. Hristiyanlık müziğe nasıl etki etti? Müzik formasyonuna, aslında müzik canrasına nasıl etki ettiğinden bahsettik. Ve mesela müzik notasyonunun gelişimi gibi önemli katkıların olduğunu gördük. Burada işte Hristiyan keşişlerin geliştirdiği o sistematiğin bugün kullandığımız o müzik notasyonunun gelişimine katkı sağladığını ve bunu başlattığını, burada bir adım attığını gördük. Polifoni gibi çok sesli unsurların müziğe girdiğini gördük. İşte barok dini müzikteki aslında o karmaşık yapıların müziği daha da kavramsal bir hale getirdiğini hatırlamış olduk. Koro müziğinden bahsettik. Az önce de Göksel zaten toplu bir şekilde tapınmaktan bahsetti. Koro müziğinin de aslında müziğe olan katkısını kilise aracılığıyla bunun sağlandığını gördük. Kilisede korolar ortaya çıktı ve yüzyıllardır aslında Hristiyan ibadetinde kullanıldı. Hristiyan ibadetinin merkezinde yer aldı. Ve bu korolar sonrasında aslında seküler müziğe de bir ilham olduğunu görüyoruz ve şu an günümüzde çok iyi bildiğimiz, belki bizim büyüklerimizin de çok iyi bildiği Elvis Presley gibi isimlerin de bir şekilde temelinde işte bu Hristiyan müziğin yattığını, onlar da bazı eserlerine buna yer verdiklerini de hatırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık, emeğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim.
1: Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir soru ve görüşleriniz varsa lütfen soru@radyomaranata.com mail adresinden bize iletin. Sosyal medyada

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz
2: ilahi.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.